Hürmetlik radyo anlıqıcı dostlar, emni anlayıqınınla vətən minan, mən və minan vətənim. Tianşan oğul qızlarının dövlət muhabbeti sahibisi. Bu sahibimizdə bir ayılda 12 balını tərbiyeləgən Kaşağıqa Qadır digən məzmun diqtınlarda buludu. Şincan işləb çıxırış qoruluş bintuəni 1-ci şi Aral şəhəri 4-ci tuənədə. Kaşağıqa Qadırının bir ayılıda bir alayda ayılısı var. Tamğı isilğan ayılı boyuca çüşkən sürətdə o yoldışı bilən otdırdı oldurğan bulub, ətrapıda xənzu, uyğurlarını öz içi alğan 12 balı var. Bunların içindeki 10 balının həmisi o biqılağan yetim balılar. 1991-ci yazıgi bir yağmurluq gündə içki oğul bala onun öyünün aldıda zonsib oldurardı. Yüzü yaş yox idi. Onlarının öz atanızı arqı-arqıdan kesel bilen ölüp ketken bulup, biri aran 4 yaşta, yeni biri 3 yaşta idi. Kaşağıqa onlarını öyge başlap kirdi. Şunundan kin 4 yılda o yine ilgiri kiyim bulup, ata anısından ayrılıp kalgan, her milletten bulgan 8 balını bir kıvaldı. Aslıdanla bayaşat bulmağan bu ayılıda, bakıdığan bala bırakla 10'a yetti. Kaşağıqa balalarını kiydiğen kiyimi buluş, yaydığan tamıqı buluş, okuyduğan kitabı buluş imkaniyetiyle iyi kılış üçün her günü tan yormasınla orundan turup, uçup, orup, toğu koy baktı. Balalarını mektepke apırıp koygan denken andan açlık, yağza vudığa işe baraddı. İşten çüşüş yolu da kereksiz nerslerini terip sattı. Keşte yana harvı iştirip çıkıp lampon ve nan sattı. O yana kuruluş orunda işçi, yesi igirik mahsulatları bazırda kökte soğudu girip oldu. Aşkana açtı. Bazılar onunla yeşi çoğrak balılarını işle pul tepişka silişini nasihat kılganda o katli koşulmadı. Turmuşi namurat bolsumu köp milletlik bu çoğun ayıyla illiklığı tolgan idi. Hazır 12 balının hemisi çoğun bulup okuşta utuk kazandı. Köpüncisi okutkıcı, doktor, sakçı boldi. 2017-li Kaşağıqa Mihirban Anılar Pidayılar Mülazimet Ətirdi kurup, 100'ın artıq pidayeni yetekləb, qiyinçiliği bar ayıllar və yalqız turduğan yaşanğanlarga yardan bərdi. 2015-li Kaşağıqa Şərəp bilən Cunqodiki yaxşı kişilər tizimlikidin oran aldı. 2025-li 5-ci ayının 23-cü günü o 9-cu növətlik məmləkətlik çoğunlarqı vabadar buluş, uruq tuqqanlarqa köynüş əxlaq nəmuniyyətisi şərbəgə erişdi. O, yetim balılar ən bicara, ehtiyaclıq kişilərgə yardan beriş qılışqı tekişlik işim, dedi.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, bugünkü yarqın isim sahibimizde memleket boyunca Münevver Partiya İşleri Xizmetçisi Savur Mənlik bilen tanışımız.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, etdi geldi haberle programımızda başlayınız.
1: Örbetlik radyo anlayıcılar, yakışmışsınlar. Etdi geldi haberle programımızda anlayışınlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 9. ayının 27. günü. Yekşembe. Dehkallar kalendarı boyunca 8. ayının 17. günü.
2: Avval bu kıtımkı programımızın asası mezmullarını tanıştırımız.
1: Şincan, kesip özgeçiliki ve evzellikini toluk cari kıldırıp, akıllaştırış, yeşillaştırış, yuguruş yönelişini çıntırıp, ilgar yasımcılıkların tarakiyatı türtükü buluşunu tizletti.
2: Abdunum rayon tez yetkizgüçiler, buyrutma yetkizgüçiler dostanı mahallesi kuruluşunu tez algı sürüp, tez yetkizgüçiler, buyrutma yetkizgüçiler taksimlap yetkizüştiki ahırkı 100 metrini ravallaştırdı.
1: Şincan'da Abdunum rayon hünervelle söyleyendin 30'u kurulup, ıhtısaslıklarını yetiştiriş, kesip ihtiyacıga del cahidi udullaştı.
2: Cangjumyo Nom Tömür yolunun Wangyangtai vokzalı da resmi katnaş başınıp ticaretke kırıştırıldı. Bu vokzal bütün liniye boyunca şıkı kırıştırılgen 10 000 tonlu derecelik ikinci vokzalga aylandı.
1: Cungçu bayramılık demiriş mezgeli de Abdunum rayonundaki cayla bir yürüyüş medeniyet arkalı halkı mebiyet güzüş faaliyetlerini yolga koyup ammanı enenevi medeniyetinin sihri küçüdün ozdurulmuş imkaniyeti yıkıldı.
2: Cungçu devlet bayramı arka arkadan gelip dem iliş vakti uzurap Şincan'ın altın küz uzun liniyelik sayahati canlandı.
1: Emdi haberle anlanla.
2: Hazır yeni ideya arkalık yeni musabige yetekçilik kılaylı sahibimiz boyunca altış birimiz. Stansımız havri. Şincan kesb özgeçiliki ve evzellikini toluk cari kıldırıp, akıllaştırış, yeşillaştırış, yuguruş yönelişi de çıntırıp, ilgar yasımcılıkının tarakiyatıga türütkü buluşunu tezletti. Yenilik yaratış, ilgar yasımcılıkını zoraytıdıgan ve küçeytıdıgan birinci hareketlendirgüş küş. Jolan Şincan Akıl Maşını Çeklik Şirketi, tokumuculuk maşınısı sahasıdaki dünyavi başlamcı karxana. Şirket yakından bu yan 10 neçhıl çoğun tipteki yip igiriş jabdıqını ciddi işlep çıkarıvatıdı. Köphıl teknikisi halkara ilgar seviyegi yetti. Karxana paxta titiş maşınısı işlep çıkırış liniyasının tuluqıga ziş yığınısıman çiş orullaştırgan bulup koş qavet çişkı tayını paxtını titidu. Şirket Üner Sənət Tədqiqat bölümünün tədqiq qılıb yaratış injineri Huan Haoçin muhbirga ilgiri xam əşya məhsulat almaşdırğanda çoxum maşınını toxtatıb yeğnisiman çiş arısıdaki boşluğunu tanşaşka toğri keladığanlığı hazır üskünige işki yürüş aqıl tanşaş qurulması orıntılğanlığı bunun da boşluğunu avtomatik tanşigili boladığanlığı hem tənarxını tejab hem yip süptini muqumlaşdırğılı boladığanlığını etib mundaq dedi. Bu texnika üskünümüzge orıntılğan senzor və kontrolğışqa tayınıp əməlgə aşırılıdı. Üskünüge 30-ğı yeqin senzor və tizginək ornatdıq. Üskününün yürüşüş əhvalını hər vaqt inkas qılıp durudu. Yeni texnikinin türütküsü də paxta titiş maşınımız bu yıl Şincandiki zavutımızın çolpan məhsulatıqa aylandı. Bu paxta titiş maşınısına liniyada təkşürüş ixtidarı qoşulub, yadroluq titiş rayonu bilən arılaş maddi rayonunu aqıl tənşəş əməlgə aşırıldı. Şunun bilən bir vaqtda məngülük, magnetlik, elektron motor texnikisi qollanılıb, tok sərbiyyatı 30% tövəllidildi. Jolan Şincan Aqıl Maşını Çəklik Şirketinin baş direktori Pei Guqin, ən-ənvi üskünədiki 10 000 orçuqni 70 adam başqırışqı seleştirganda bu üskününün əmge kücümlüşdün, texniki kücümlüşkə halkışını əməlgə aşırıb, işləb çıxırış liniyası da türkümləb işləb çıxırışdın, əvrişim işləb çıxırışqa yüksülüşdək süpət halkışını əməlgə aşırışqa türütkü bolğalıqını tonuşdurub mündaq dedi. İşləb çıxırış ixtidarımız bulturqı şu məzgildikidən işki qatılınıb, tarixdiki ən yuqarı səviyyəgə yetdi. Zakaz asaslıqı Şincan və Qərbi Şimaldiki 5 ölkə, Abdunum rayon həm də Otur Asiya rayonudan çüşüvatıdır. dünyada aldıngı orında turadığan tokumçılık jabduk texnikisi dal Şinjanın ilgari yasımçılıkna tayanç kılgan zamanıvi kesb sistemisini tez berpa kılganlığına jallıq ıxcam körünüşi. 7-nji ayının axırıgacha Şinjanın yeni energiya generatori kölümi 174 milyon kilowattın eşip, Qumul, Sanji, Ürümçi, Qashqar, Bayınğılın Turpanda 10 milyon kilowatt derecelik yeni energiya bazısından 6-sı kuruldu. Şunun bilen bile, Şinjan dünya boyunca kölümi en çoğun yorukluk volt, seltsi asasıdaki yeni materyal işlep çıkırış bazısına aylandı. Alahide yukarı besinlik tok yetküzüş tekniksi dünya boyunca aldıngı orında turdu. Yezeklik maşını jabduklarda zor bösüş,

0: Çördep zor tireklik ve yetekçilik rolü var. Bir türküm türünü planlap, teyarlap, türünün aldın kapasmışlık hizmetini tizletişi. İstimalının kayıtı canlanış vaziyetini müstehkemlep, avtomobil, turalı öy kadarlık köp miktarlık istimalini mokumlaştırıp ve kengeytip, istimal tügün noktasını çın tutup, özgeçiliği roşan, katniş canlıkı küşlük bolgan, medeniyet, sayacılık koşulgan faaliyetlerini planlap oturgu çıkırışı. Tarmakla, öz sahasının terakiyat ehvali, sakınlıvatkan kemtüklük ve meselesini vaktada ilgilep, birinci sepki vaktada çonkur çöküp, caylardan gevdelik meselelerini hel kılışı yardım verip, yetekçilik kılıp, yokur süpetlik terakiyatkı türtükü boludgan, kudretlik icra küçü şekillendirişi gerek. Yığında bunlar tekitlendi. Avtonom rayonun hükümet sistemisi, partiyanın hükümet hizmetiki bolgan umumi yüzlük rehberliki de baştan akır çın turup, stilini doğrulaş, intizamını çınıtış, çireklik karşı turuşunu uzak kıçı boşaşmayı küçeytip, teyhimi küçlük, ünümlük tedbiri kullanıp, hükümet sistemisinin partiya stili paklık kuruluşunu ve çireklik karşı turuş görüşünü puhtu algı sürüşü. Merkezinin gözetişte kayıtma inkas kılınan meselelerini tüzetişini çın puhta tutup, ekologiyelik muhit, iktisadi teptişlik, statistika nazaretçiliki katarlıklarda kayıtma inkas kılınan meselelerini tüzetişini bir tutaş planlap algı sürüp, hakiki kol selip, kıyınığı tiyiş kılıçtı çın turup, vaxtıda caidi tüzetişke hakiki kapaletli kılıp, yukarı süpetlik terakiyatını küçep, olgu sürüşte, üzliksiz yeni neticini kol keltürüşü kerek.
1: Stansımız muhbiri Yangju haber kıladı. Avtonom rayon tez yetküzgüçiler, buyrutma yetküzgüçilerinin oltıraq rayonda yürüşü, yetküzüşü, taksimlap yetküzüşü qiyin buluş qatarlıq meselelerini haqiqi hal qilish üçün alaqdar siyasetlerini oturgu koyup, köp tarap ortaq qurup, ortaq tüzeydigan başquruş endisi üstüde üzlüksiz izdinip, tez yetküzgüçiler, buyrutma yetküzgüçiler taksimlap yetküzüştiki axırqi 100 metrini umumyüzlik ravallaştırdı. Yakında Ürümçi İqtisad Texniki Taraqiyat rayonu, Tudunxaba rayonudaki Şi Shuiyuan Oltıraq rayonu da tez yetküzgüçilə, buyrutma yetküzgüçilə Dostana Oltıraq rayonu belgi tahtısı ornatıldı. Oltıraq rayonda yana Dəm İliş rayonu, Xalqı Qolay Tok Qaçılaş rayonu, Haqsız İçimlik Su rayonu, Xalqı Qolay Remot Qılış rayonu, tez yetküzgüçilə, buyrutma yetküzgüçilər Toxtalqı rayonudan ibarət köp iqtidarlıq tez yetküzgüçilər buyrutma yetküzgüçilərə mehir şəfqət yetküzüş ötünü bərpa qılındı. Tez yetküzgüçilər, buyrutma yetküzgüçilər dostana taqsimlab yetküzüş liniya xəritəsi Oltıraq rayonunun kiriş çıxış eğizi binanın tamlarına çaplandı. Buyrutma yetküzgüçi Abdıqayyum Ablikim bu tədbirlərinin onların qalbini illit qalıqını eytib mundaq dedi. Tamaq yetküzüşümüz köp qolaylaşdı. Oltıraq rayonga kirib çıxış, motosikli toxtatış, tamaq yetküzüşdə rayon bölüki cəhətdə eniq körsətməgə igi bolduq. Anlı xalda sürətini astılıdıb, qayıdı boyca motosikli toxtatıb, Oltıraq rayonunun başquruşuğa yaxşı maslışımız. Oltıraq rayon öycəy mulazımıtının direktori Ma Guangping muxbirğa bu tədbirlərinin tez yetküzgüçilə, buyrutma yetküzgüçilər və Oltıraq rayon öy igillərinin təklifini toluq təkşürüb tədqiq qılğandan keyin təsis qılınğanlıqı. Bunundan keyin yana teximi köp qolaylıq tədbirlərini sıcıl yolğa qoyduğanlıqını bildirib mundaq dedi. Keyinki qadamda tok qaçılaş punktida akkumulyator almaştırdığan batarya almaştırış punkti qurup, onların tamaq yetküzüş vaxtını tejab qilishini pilalladuq. Üskünü başquruşni öycay mulazımıtının kündilik çarlap təkşürüş planıqı kırgızdı. Yakın qilladın buyan Avtonom rayon yeni yatça işqi orunlaşqalarga qaratılgan turalgu kapalıdı və dostana muhit kuruluşuğa alaqadar xizmətlərini yaxşı işləş toğırsıdiki uxturuş. Avtonom rayonunun mükemmel turalgu məhəlli kuruluşunun süpütünü östürüp, önümünü aşırıştiki 2026 yılıdın 2028 yılıqıca bolğan 3 yıllık hareket lahiyasını tarqıtıp, tez yetküzgüçilə, buyrutma yetküzgüçilərinin işikten kiriş, taqsimlap yetküzüş qiyin buluş məsələsini həl qilish, tez yetküzgüçilə, buyrutma yetküzgüçilərinin

0: ishchilarining mulozimatiga qarshilik qilish, kasbkorlarning mulozimat harakati qiyinlashmaslik qatorliq masalalarni nuqtalik tuzash bilan birga mukammal mahalla qurilishi, ko'ni o'ltiroq rayonlarni o'zgartirishga birlashtirib, to'xtalg'u, to'qqachilash, mahalla, oshxona qatorliq aslahalardagi kamtukliklarni to'liqlashni oydinlashtirdi. Növətdən avtonom rayon boyunca 10900 kəsbləşkən öycəy mülazimiti Oltıraq rayonu işçidə 92.2% Oltıraq rayonda tez yetküzgücülər, buyrutmə yetküzgücülər və təqsimləb yetküzüş avtomobillərinin kirişigə birdək ruxsat qılındı. Yaqında avtonom rayon yana avtonom rayon boyunca Oltıraq rayonlarda tez yetküzüş, Torda kelishib taqsimlab yetkizish mulozimati va boshqarish xizmati ko'rsatmasini e'lon qildi. Bu yil 10-oyning 12-chi kunidan boshlab ijro qilinadi. Avtonom rayonlik turalg'u kapalati va uy bexatarligi mulozimat markazining xizmatchisi Chin Chang ko'rsatmada o'ltiroq rayonlarda taqsimlab yetkizishni boshqarishda mulk egalari o'zi idora qilish bilan uy-joy mulozimati korxonalarining vadisiga amal qilishining birligida ching turish, taqsimlab yetkizguchi hamda avtomobillarning kirib chiqishi qatorliq ishlarni mulk egalari kengashi o'rtaq qaror qilishi hamda buni uy-joy mulozimati to'xtami yoki boshqarish qoidasiga kirgizish kerakligi. Uy-joy mulozimati o'rinlarining o'z maylicha tanishishiga bo'lmaydiganligi, bo'libmi o'ltiroq rayonning amaliy ahvoliga birlashtirib, Aslaha uskunlarni o'rinlashtirish kerakligining talab qilinganligini tonishtirib mundaq dedi. Buningda Oltiroq rayonida kirish ijozat yetakchiligi, bina dayvan ko'rsatmasi, yo'l ko'rsatmasi, to'xtash, yurishni man'i qilish eskartmasi, ulab yetkizish, saqlash elishda bilishga tegishli ishlar, aram elish rayoni va hambahra hojatxona qatorliq Türlük belge orunlaştırış talibini çaplaş, belge çaplanğanın orunun körsetme məzmununun közge çelikiş dəriyetsigi qarata inçke belgelimi çıxırış. Savma qılıp tizimlitiş, elektronluq qulubni çıray tunutup etiş qatarlıq bu xıl tez, kolay yürüş şəklini qolunup, yürüş ünümünü östürüşke ilham beriş. Taqsimlab yetküzüş, motosikletini qalaymıqan toxtıtış, Ot ötürüş yolu, piyadla yolunu igilevleştin ibarat bu xil qanunga xilap qilmişlarga qarata öycay mulazimiti karxallarının şu vaqtının özü de nasiyet qilip tosishi kerakligi. Köp qitim nasiyet qilip tosumu tüzetmeyenlerini tavalikdiki supa karxanalarga qaytmi inkas qilishi kerakligi talep qilindi.
1: Stansımız qabri. Şinjan 3 yıl basqıçqı bölüp yetiştiriş, bərpa qılış arqılıq avtonom rayon önərvəllə şöyənidin 30-nı qurup, köp sahə bütün rayonluq qaplıqan yuqri texnika maharətlik ixtisaslıqlarını yetiştiriş süpüsü bərpa qıldı. Cungu Tömür Yolu Ürümçi İdarisi Guroyi Çəklik Şirkti Mağarib Şöyəni, Ürümçi Tömür Yol Önərvəllər Şöyəni, avtonom rayon Tuncu Türkümdə qurğan önərvəllə şöyənlərinin biri. Yeni oqış mövsümü de yeniden iş qurulaşqan 469 yaş bu yerde iş ornığı çıkıştın burun texnik maharet boyayıcı tərbiyyələnməkdə. Kursant Seyşin mundaq dedi. Məktəb iş ornımızı veribla əməli məşğulat qalaladığan buluşumuzu kapalatlı qıldı. Bu qitim tərbiyyələnib otur dərəcilik tokçuluk kəsbi salayet genişkisi alalay mən. Şöyən, birinci səbdiki oqtıqçıla baylıqı və aqıl oqtıq sistemizi tayinib, 2024-ci ildən 2025-ci ilə qədər 620 texnik, 235 ali texnik yetişdirdi. Növbətdə Şincandakı 30 hünərvəllə şöyəni, Tiyanşanın canıb şimalıqı cəyləşib, energiya, ximiyyə sanayiti, elektrik energiyası, tömür yol, zamanıvi yezigiliki, ul əsliyə qürlüşü, qatnaş qatarlıq sahələrini qaplab, Şincandakı yetəkçi kəsiblə və nahiyyə, özgəçi kəsiblərdəki ixtisaslıqlarının ehtiyacıqa dəl cahidi udullaşdı. Bu yılın aldıngı 20'da Şincan'daki hünervelle şöyyeleri 1008 meydan kursu içip 73.000 adem katım kursan terbiyeledi. 20.000'dan artık adem kesbi tekniki maharet derici kinişkisi aldı. Ali işçi ve onundan yukarı teknika maharetlik ixtisas ilgisi 10 mandan aştı. Abdanım rayonluk başçılar o işimizin ixtisat teknika emgek muhafızatı bölümünün mavun başlığı Jowlin Khan mündak dedi. 15. 5 yıl mezgili de Vünerbeller söyleyendin 20'ni köpeytimiz. Her biri yılda az diyende 1000 adam kıtımdın artık kursantını teknika maharet boyu içi terbiyeliydi. Teknika maharetlik ixtisaslıklarını yetiştiriş, bahalaş, ilhamlandırış mekanizmini sıcıl mükemmelleştirip, bilimlik, teknika gıpşik, yenilik yartışkı mahir, teknikop sanat işçileri koşununu yetiştirimiz.
0: Stansımız muhbirleri Liu Kai, Ren Qichao haber kıladı. 9 ayının 25 günü Jiangzhoumiao-Num tömür yolunun 2 liniyasını köpeytip yasaş kuruluşiliki Wangyang-Tai vokzalı da resmi katlaş başlanıp ticaretki kırıştırılıp Jiangzhoumiao-Num 2 liniyası da liniya boyunca işki kırıştırılgen 10,000 tonlu derecelik 2 vokzalga aylandı. Jiangzhoumiao-Num tömür yolu, Şincan'ın kömürünü sırtkı toşuş, şimali kanat yolunun aşkışlık terkibi kısmı bulup, Sentanghu, Num Katarlık, May terkibi yukarı ala süpetli kömür toplangan rayonlarını tutaştırdı. Wangyang-Tai vokzali, Jiangzhoumiao-Num tömür yolunun 2. liniyasını köpeytip yasaş kuruluşudaki Arlıqtaki uçuruşuş yol beriş vokzalı bulup, bu xil uçuruşuş yol beriş vokzalı yakı liniyelik tömür yolunun yandap ötüş yolu beraber. Bu vokzal uçuruşudan poyuzlarının vaqtlıq toxtap yol berişige imkaniyet yaratıp, poyuzlarının toxtap kütüş vaqtını önümlü kıskartıdan bulup, yakı liniyelik tömür yolunun umumi katnaş önümünü östürüştüki yadroluk əsləhe. Jungo Tömür Yolu Ürümçi İdarisi Guruhi Çeklik Şirketi Ürümçi Tömür Yol Kuruluşu Komandallık Ştabi Kuruluş Başkuruş Bölümünün Başlığı Ma Zikun mundaq dedi. Akıl kuruluş supsi berpa kılıp, kuruluş sürüldü, bihatarlıkni başkuruş tızgilleş, kuruluş halkısının bütün ceryanını kontrol kılışını işka aşırdı. Bunundan başka, uzun relista ittirip yatkızış usulüden ibaret relis yatkızış üner sənetini kullanıp, hazır bar bolgan liniyelik transportini təşkilləşki bolgan kaşılını azaytış bilen billə kuruluş ünümünü mü özdürdü. Linhe Kumul Yoli şirketi kuruluş başkuruş bölümünün müdürü Sung Peng, Wangyang-Tai vokzalının dereytisinin östürülüp işgi kırıştırılışının Jiangzhoumiao-Num 2. liniyasıdaki 10,000 tonluluk eğir yük götürüş vokzal nokta orunlaştırışını yenimiz işlaştırıp, Kumsu, Mingshatan, Shiqiantan Katarlık keyinki vokzal noktalarını özgertiş, tənşep sınaş ve katnaş başlaş üçün pişkan təcrübe toplağallıqı. Ameliyat yolunu ravallaştırgallıqını bildirip mundaq dedi. Bu qitim Wangyang-Tai vokzalının eğir yük götürüş boyunca dereytisini östürüş, rayon bölgede katnaydıgan eğir yük poyezinin uçuruşuş, yol beriş şaraitini toluqlap küçeytip, Jiangzhoumiao-Num 2. liniyası da 10,000 tonluluk eğir yük poyezinin türkümlep katnışıga puxta asas saldı. Keyinki qadamda sükullarımızni aqıllaştırıp asraşni paal alğı sürüp, bütün rayonda bexatarlik boyunca başkuruş tizginleşni küçeytip, Şinjan'ın kömürünü sırtkı toşuydıgan bexatar, yukarı önümlük, ravan çoğun yolni bütün küş bilen bərpa qılımız.
1: Stansımız xabri. 609 ayda Sanji oblastıdaki 3 milyon 40 min moyardaki kevez arqa-arqadan echilip umum yüzlik maşinlaştırıp merkezlik yig'ilish mezgiliga kirdi. Bipayan kevezlikte kaynak mol usul manzarası barlığa geldi. Sanji devlet yezigilik yukarı yeni teknikalik kasblar ulgir ayonidagi 200 min molluk zamanıvi yezigilik pen tekniksti yangliq yaratish vasitasida çoğun tipdiki paxta yig'ish mashinasi tutash ketgan kevezlikda tartiblik mashg'ulot qilib atadi. Bu jarayonda yig'ish, toplash, taylashdan iborat butun jarayon bir gavdalashtirilib tamomlanadi. Hemde her 15 minutta silindirsiman taylanğan paxtala avtomatik şekilge keltürülüp retlik koyuludu. Ülügü rayonu bulgan Lavlunğı, Dıkın Lunğı dekancılık meydanıdaki terekçi Tan Dölin muhbirga. Bu yıl 600 modun artıq yargan kebes terekallıqı. bu bazının aqlı kibezlik kuruluşunu bütün güç bilen algı sürgenlik ki. Ölçemleşken tarihçilik

0: Yeni bir gün, yeni bir səhər, yeni başlanış bolsun qadirlik dostlar. Yeni hiç bir uyğalat bilen barlıq işlanlarını başlığa Ettigelik yollarınızı biz Əmra programımız arqılıq silahını yol uçuruları, turmuş, mülazimət uçuruları bilen təminləyimiz. Mən riyasetçi Ruşen Gülbası. Qadirlik dostlar, mana nurgun dostlarımız başlanışını kütüvatqan ettigelik yollarınızı biz Əmra programımız başlandı. Nimiş qonda deymiz degen çağda şu programlar resmi başlapılı qarsaq nurgun dostlar uçur yollapdı programının başlanışını saqlavatqan uçur bir ayıl dep turgan program anla ayıl dep turgan programı qatnışa ayıl dep turgan başlamadınlar degendek nurgun uçurlarını yollapdı. Rahmet dostlarım da programımızın başlanışını saqlap program başlanışı bilenle qatnışıp şu programımızda avat qığınınlarga köp rahmet sizlarga. Ondan sakın devamlı uçurlar bolsun berip mağlaysınlar. Şunlara uçurlar qarsaq Rahman efendim deydi ki ma Kınan Gavca qoşulunışta şunda ravan ken depti. Obdimicit efendim Qashqa Şərq aylamı yolları şunda ravan deydi. Kıdey bir ömen uxlap qalayla dep qalgan dep. Gözünüz içine uyğunun ha uyğunun ha gözünüz içmin ha. Şunlara Hamdullah ustam kekipti anlayımız.
1: Gürüzde kutlu. Hürmet Roşen Gülyas'ın hakkında alalım.
0: Yakşım Hamdullah usta.
1: Akıyanın başlangan her bir kalemdurumuzun nânilik, ahliyetlik, mertelik.
0: Ay rahmet. Rahmet rahmet.
1: Hürmetinizi bir yolu girelimce duafı görge.
0: He.
1: Hayırlı kutlu yıllar teşke tıralım.
0: Hı
1: hı. İlk bakılı kayırlarımız için kayırlarımızın üstünde aslında.
0: He.
1: Bay yolu böyle hem az az rağın dış bulduğu Roşen Gülyas.
0: Ay makul buldu rahmet sizge. Yollamışında ravan bolsun, krallarınla yakşı bolsun, yollar ravan bolsun mu gerçi? Hem de ma üç günlük demirlişinden bugün ahırk günü buludu, cuma bugün ahırk günü buludu. Belki iyilik içe, yani bir iki yarım saatlerden ki yollarda optum obulla, yaman köp bop girişi mümkün. Şuan duya bir ay çıkılığan bugün şu ahırk gün için tutup, tağlağı bağlağmış, yakın etraplağı çıkıp gelmeyen deydiğen dostu alıp kasanla, sel boldurak mansanla kandağıla. Hazır mana gavda haritası arqalı qarsaq mı yolla degen şonda ravan bu optomobil köprek up qalgan yol belek mi yok? Onda tosulgan yol belekler go yok optomobillar sel köpüp atqan yol belekler mi yok? Şunu ola Akbar kam mı Akbar Gwanghui kam mı uçuru yollapdı? Şunu olan siz mi şu Dongbai Yangu'du turu gelip sayat ornozdu kilinla karşalımız bugün mu vaqtını çan tutup kilinla hava yaxşı demekçi mi? Şunu ola lauta mı bir video evet. Hımının yolları mı bu? Buldu buldu rahmet. Hımı tarafı kitip tam de. Lauta aşağılada. Adam köp mü kanda lauta ama kanaz hımı taraflanmış sayet oranları da ama 10. ay bayramdı mı şunda qaraq bulamdım da bir uçurlarını beğenmemsiz mi? Çinxua Canobi yolu Nangong uyarının aldıdık yollarım için de Ravankan diye uçurun Hamdullah ustam evetip de Xotan şehirli Qatnaş idarısından aldıdın kilip Yudu çoğun bazırlığının meniş yolu da maşallahcık deydi Esencan Abdurimka.
2: Bugün ziyaretini tört, riyaset çok mutlu usta yakışmışlar.
0: Yakışmışsınız. Rahmet, rahmet.
2: Oldu duyum sevri. Ve ay durumunun işinden çıkıp. Siyiyen çalışının olduğa bırak yolak çaldım yıllar arışmışlar oldu.
0: Makul buldu, rahmet sizge Abdurimka. Akbar Gwanghui men teklif kısıl basan bolatı Dongbaiyan goğa de. Boy buyurup boğansız, onda yerlerin teklif kılışını saklap durmaysız o siz. İşçiniz pışkası mı, üyükilerden azıraq bir tılanlap kalsınız mı, kırayınız yakşı mısın, maşı tak çıkıp aladığa adem tosunuz. Hazır gıçma, 10. ay boğuşça sizin o Dongbaiyan goğlağı çıkmıdı. Sayat oralarga diş anç şemeyim mi cuma Hamdullah ustam. Buldu ben tak çık ettim de çıkıp gitti birdi ki. Ettiğin keş değil mi ilan bu kadar bak kıra ubu mu değil mi idi ki şimdi. Ekberka.
3: Kırsan gül avalır yaşmayın. Mehman kişiyle.
0: He.
3: Sen kaybıdın mı? Tadı yok bu körü keçeri avancı mı?
0: Siz bu şehir içi yürüpsiz go. Tağının şu yapsız go. Eyliği çık gitem siz ya. Önce şimali yolu yollaşın da ravan. Bulbuldak avazınızı ağlap uykunuz içilmedi mi? He şireli avazınızı ağlap uykularım içilip ruhunu şununla bir kıl yakşık ettim. De uçurlarını yolla gitmişsiniz. Onca yolla emez. Rahmet dem demişler maktığınızda. Yenbinli tarafla yolla ravan daydı. Tor taksi Rozcan. Lauta daydı. Adı parğan çağda. He buptu buptu. Abide.
4: Düşünceli yaptım o. Bu yıl tarihinden az önce ayetten karak kullandım. Daba da kol tarihini almak geldim yolla. İmzayın avancını.
0: Makul buldu rahmet sizge. Patgül xanım, mən səyahətni yanına ait yaxşı görmən. Azraqlı bir vaxtım bolsa, imkaniyyətim bolsulmu şu səyahət ki mağa mən. Şunda bir səyahət qıb gəlsəm, nə ait xoşub getmə deyib. Şunda olmamdı. O yəndə, o yəyə birib nəmiş qıldı deyib. Mən yəyliyidiz. Oh, yeməymə deyib. O şunda qoturvamay. Bunda bir nə ait xoşal. Yaxşı görüb. Bunda bir yaxşı bir keyfiyyət, yaxşı bir nəzranlar bilən qorsanlar. Əmin əz güzəl göründü təbiyyətdir ki. Qaşqadın yolu uçuruş infa və ənda qonçanı aldı gəldim yolla Bəkravan digə uçurun Obdu əpəndim əvətdir cümə Əlqəmcan.
5: Bu soqa qonçada üstündən kiriş çıxan mı, ağamçını bağladı mı, asıl sorət gerək ki. Əgə çıxma bu bulmuşlam, söylemə çəkmə bulduk ki, qanun etiraf kurmayın gə bunu.
0: Haa, əmək ay oğlanın gibi bu.
2: Hər o sən de qana alıqa yazacaq.
0: Ay yaxşı.
2: Yağğız gəpqaqqını anlar, hazır bir yerli budişim nim buldu desem.
0: Bugün yekşembe.
2: Ya demir işken bu.
0: Aşındak şu.
2: Dediğin ki, bekme. Ne yaptım ya ettiğin de.
0: Şık cevap söz.
2: Otur yolladım başını al.
0: Oy.
2: Otur evi bir kılgı desem, sizden var. Düşü de yok. Hı hı. Çiçek karsan.
0: He.
2: Yekşembe gelmez mi?
0: He.
2: Bayıttım demem birden.
0: Şuna ola kendiniz yandınız. Ay oy. Uklusunuz şu. Bir kaha uykunuzu bozup ışıkımı yapıp. Ne bir çiçlağa küllək, onca dikkat kılmayı sikən de, kormayılam. Hey, bugünkü 9. ayının 27. günü, günü yekşembe, cümü yekşembe. Onda may ette ögün 3 gün yeni işləyimiz. Onun ikin demalımız, he? Madak, manımı bir inik tep koymasak. Hey, 28, 29, 30 işləyimiz. Onda birinci çiçlağdan başlap, onda yeni 7 gün demalısla. Demalısla deyimiz bu. Onda

0: Anıken aş yolla ayaksız buldu cuma ama bayramda. Sen uka canob yolu yolla ravan daydı cuma. O şurkam kepte uçuğul kettim dep nur. Şu aş kepte uçuğam kintan. Emmin aş uçurup uçurup tükettu o. Fatigül hanım neydi? Benim o sayat çeriyanı xajigen pullarım bunca ola içim ağırıp getmeydi. Aç pulların xajiliş arkalık mən ait yakışı boğan bir keypiyat qeyirişme emes mi? Özemgi xoşallık qeyirişme. Aşiyada digen de bir körüp bir keypiyatım yakışılı baladığan tutsam. Pul xajilip neymiş kuldu sayat verip dep getirdik ya bir kısımla. Ayran kalıma aşılanın gəplerini anlayıp deydi. Bay oğlu.
1: O işten ki ilgisim kolda işten ağam sıvarken. Lekin o işten
0: bağlamadı.
1: Ben bir dikkat kumaktım ben. Gübre plan çıktı. Sonunda bulgur kulağımaya destek kaldım.
0: Eşberka.
2: Ver baylan yolu demek istiyorsan yolu kirer. Çocuğun kifakaya göre var.
0: Makul buldu rahmet sizge. Sen de o bir taraf yollara var. Sen de o bir dike gaz kaçtaştı. Gaz bayka ücreti maşını yok dedi Emdullah ustam. He? Ma Akmer var idi ki onluk üçümüz ben koşuldum mu deyip siz ilgirletiyle battınız. Bo, yokken siz raz. Siz yeni bir onluk üçümüz battı ya Akmer var idi. Top taktığına uğrundan istiyel katnışıdığan. Şu mikinde seksiz emezken size karganda. Katnaştığınız karşılığımız uçurup yerip durun katnışıp durun. Daha sadece mi? Heee. Yusufcan ma sen dondu ki Navay ustam Yusufcan ne avazınlan anlısak yolu çorularınlan anlısak özümüzden mişi sen dondu işgeldiğimiz unutup kalıdık emmez Şincan dekli yüz kılıpmışın da o kitidik emmez dep anlap durunla bizden programlarımız digende seherden tatip o keşkice sileg Emrah buludu anlap katışıp tursanla buludu nim deyişini bilen misanla aşağıdaki yollarına akvaldın avaraya akvaldın uçur besanla buluyu bir ducumu Bəxt səbirim deydi, mən yaylaqda qoy baqaşanla atı mən 174 minin ən dil kəsirdi. Şəyəm dəb uçurlarını yolla gedibdi. Qanç qoy beqat siz? Töt tal qoyuna çıxıb qoy beqat mən demigən sizə. Mənda bir qanç 100 qoylan beqat siz dəb bir anlap qaylı. Qanç qoy beqat siz? Ürümçədə 5000 ətrafı da qışdan çıxıdak normal mağınlığa maşın asan boladı. Dəb Zakircan uçur yolla bitkən siz küçü. Bir nomırını əvətib yerəyli qaran. Dursun can ustamdiki nomırı. Менің автомобилім программымызды ма, әмді қатнашқы дәк боз қатнашсаңыз болды, яке омыса бір телефон қып, маң мүші бұл атырапыды бір машин тейіп әгіл бұла ма, мән ашу радио қатнашсам мүші, номырыңыз дәп бәді деп телефон қылыңа?
2: 174, яйкенің ұлысыры, яйкен

0: Toğrı taksi ablimit uçur yolla kettik ablimit efendim ha. Gülnur hanımın tuğulgan günü mübarek olsun de uçurlanı yollaptı. Onda hemen mındadan. Şunda ecir kılıp uçur yasam okumadınız. Nimdep ecir kılıp uçur yollaptı deysanla sayat doğruluk doğrudayız. Sarayal işkimiz Tehancu. Neç yılın aldı da başka ülkeler sayatki verip geldim deysem nurgun pulunu buzup tağbina kaldı. Eyna yeni geldin la pul tapmaqdan təsdiqi dedi. Bu yıl yeni Şimal Şincan 13 gün ayınlıp geldik deysek ula əhmək. Sunu köygen adam yaylağını köygenden nimpaydıs kaldı. O nəslə şu pulunu buzup yeni dəb. Oşuna dəb bakalla ba dəb. Bu anda etrafında adamlar sizin etrafınızı iləməz Hüseyin Can. Bizim etrafımızdan ba. Çöpa pul tipip nime onu buzup çeçip yap içip yay kolu da aşağıda. O yerde kalmaydı aşağıya girip körüp yürüp ayınlıp geldiniz. Nurgun kalbinizi çırayla bari eslemelerini kaçılıp geldiniz. Aşı eslemeler adamki ruhu medet ruhu bayılık kiyin külledin de ah yalqısınız degen. Şu vaxtlarını köygen oyunu kalırınız degen mi sizge nisbetten ne ait? Yaxşı bir ilgi vitamin sayı degen gep tuğur gep çümü. İmkanı itinle bosa özenlerinin ehvalı karta. İqtisadi ahvalınla qarta hem de iqtisad yar bemse onu sayat kılımı dep maşiyon kadın pul elip ya onun bulunan kazap sayat kılılmaydı onu uçakta kamlaşmaydı. Gel teşinle de azak bunda bir işinç pulunla bulsa bir körüp oyunlip cihan körüp bunda kıp gelsenle buludu onunla tamamen.
1: Beijing vakti saat 10.
0: Şuna ola aydın keçlerdi.
2: Ooo bu şengil yakşı mı tez kıvan?
0: Yakşı.
2: Ooo sıra oldu bu yüktaş kutusunu çekmekten zırlar zırlıkça keldi şükürlükçe hanımın köyünün kinin körük kurduğunu.
0: Haa ama şireli ne davatam siz? O kanda onda ne mi kün oldu da yakşı gün bulundu?
3: Şu onun da ne uçurlu körenmeyme ama dedi konsulamaşı yoktu uçurken zaman gelmeydi şu.
0: Şuna bir aram bu. Ayağda bir anlıkçımız uçarak tuhatıdı dep koyup demdi. Sizge demeydi gelmiş ki hep ne hem de demesem. Soruşturup aksanız olduğu akşaydı o şu. Cepper. Tez süratlik yolu kırıp mağdım ben. Nen sen donbay yanguğa dep Ekberkam. Ay Yusuf Can şunu dep demdi.
4: Sağol lazımı getirettim berip. Nankoba atandım. Yaptı yıldın çok tokatçan bolsa atatmaydı. Lekin Lodunca kızı sıraktım. Yaptı yıldın çok tokatçan bolsa ayad atlat toksar. Kılış mümkün.
0: Ya mümkün dep de. Bunda menip aylansa tüz sızık ba. Ay sızık ne bir süpürsü bir artı yıl. Ağut palake tuatudu dep dem de ya. Yusuf Can tuatışı mümkün dep de. Şunlar hamdullah ustamdaydı bir çoğun apımız izip kaptı ki çoğun koç yaptı bolsa hata çıkıp kaptı bu çoğun apımız man uçurap kaldı neye barattınız desem şehirlik cansa zengi barı diken derhal yeni bir aylen çıkıp kaldı horis zengi barı diken çoğun apımızı apırıp koyup andan apırıp koyayım desem makul dedi çoğun apımızın ekilip apırıp koyup kıra amma dem şunda hoşup getti horis zengi barı diken akımızın apırıp koysam gek kınmay ellik koy itip etti ellik koy evet neyim kıgınınız desem bu çoğun apımızın, apımızın kırasını men tülüydü siz almağın idiniz deydi oğlum şunda kısam bulmaydı de pekat unumay şüp ketti maşinden şunda kılıp her işkeylerini hoşku ettim keyfiyatım acayip peyzi ortaklaşkım kep kaldı buptu mu deyip düşengül muşunda kılık bu yakşılık diken başkalar kıgan yakşılık şu vakitinin üzülü sizi yenip kepti değil mi na derhalla

0: Abdurrahman kam som kiçik Abdurrahman kam mı turup da səhər turup da. Şunu oğlanmayım mı? 100'den artık koy bakım ədəydi İbrahim can mı? Ha, bay bir anlık uçumuz mu? 120 koy bakı diken tutsuz. 100'den uç. İnik bilemsiz koyunuzdan sahne ne? 100'den uçuk dediniz mi? Kudret.
1: Ya Rusya millet ama Beycim abim ben artık ben Allah'a var havan.
0: He he.
1: Sınakta pisikçanı anlaştırmayı aç aldın sınır pisikçanı hazırlığı çayda. Bu pisikçanı tek etmesi mi o Rusya millet?

ettiğin cık ütüşüdüğün, bək tosuladığın, müşünda yol bilekləri kəş, tosuluşunu pəsə etiş üçün, adamlarının, piyadlarının bir xətər ütüş üçün, abdomobullarının aşağıya qısılıb turub, tosulub qalılışından aldığını iliş üçün, şunda hər xıl aparatlarını uğruntudu, yol belgi taktılarını uğruntudu, aşağıya şu boyu içəm de yürüştürgen vaxtda qatnaşqalda normal cahide yürüşüdüğün gəp. Şuna bunda o karap yıkıp tələy sınaş psikikisi de bombayla işi o produsla. Cuma? Haşqa Peyzivat'nın şu baza deydiğen bir yer var. Bugün bek çoğun baza buludu deydi. Sayıolu'nun ahvali şunda ravan hoşlanı yada deyip Yusuf Can Kağılı uçur yollabdı. Daha benden ayırdırımı geldim bunu yollam şunda ravan kendine uçurunu kulup evet yaptı cuma. Vada hemendeki baza 78532 yolunun 42 bitti de deydi Oblatcan Rihçim. Makul buldu rahmet size. Xotandaki gumunayısı kep körüp gittinle bu yerde hemen nesi bu adep ma o. Ulam Kuram ablama rahmet sizge. Kurulduk ki şu hey yeni kıra yapmandı ama ayrı durum kadar yapışıyor yollaptı. Bugün siz ayrı durum kadar kıra toşumsuz mu değil mi? Şi sen taraptım yolla koşuyordun işte ravan diye uçuyorum tapışırıp aldım. Çoğun için cenobi yolu yolla ravandaydı. Cuma başarı Ali. Hoş olun olsa kadarlık dostlar. Anlavat kınağla etkilik yollarınızda bir semra programı. Sey programımızı isil temizdeş faaliyetimizde katlaşka uğrun. Yine Ahmer Vahit Unzati mihmalları başkansı var. Şunu tanıştırış ile başlayınız. Esil təmin izləş pahaliyyətimizdən də 3 orun var. Birisi imiş Ahmer Vahid un yağ görüşlərini işiltib mihmallarına ait qızğın kütüb atıqan mihmallarım aşxansı. Mihmallarım aşxansı ürümçüdüm 2 orun var. Birisi imiş Şisən tərəbdə, yəni birisi imiş Xınçan. Fulivəndin də alam Xınçan tərəbki xayrılsaq, meykəmələ edib mihmallarım aşxansı aşıyadı bə. Andın yəni bir orun bolsa Adıl Soğuz Sarayına uduluğa içilğən Şiyu Dodoşa. Yəni birisi Pəsil şirkətinin Pəsil Ram işçimliki. Yeniden bazağı səlində Pəsil Ram işçimlikini içib boğandıkın ağızdaki işgilik kodunu savma qılışını unutup qamanla. Esil mükafatla silahını kütməkdə. Programımızdan Optimobil Klubu paliyeti qatnaşqa urun Molly Grin Abdulleri. Əmdə mə aldığımızdaki 7 günlük bayramda səpərgi çıxı. Şunda boğandaki uruq tutqan yoxlab sayı etkimağın qalla köpkən silah Optimobilinlarını aldınmış. Molly Grin Abdulleri qapırıbmış 2-3 günlük içi də. Yaxın, kiliyi vəsun deydi cümə, ey qımını. İzzaqdu. Evet, ağıt kumum da yolla. Birinci sıladın başlap bulunduğun gep bu izzaqdu.

0: Yer belgesi orundan öy setiliş cemiyetinin şerbi. Bir geri şer nurgun pulu yaraydıgan halkıra çoğun pazar yenirge Tianşan restisi de 514 yürü şaşametlik turalgının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilodur. Turaklık temperaturluk su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün menzirlik çınıkış üyde terlikide çınıksınız. Siyafet salı da dost bradarlarınızı kütüvalsınız bulundu. Tianşan'daki katlı cemiyetinin haşametlik turmuşudun behraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bulgan pevkulada 5. evlat öyle ba. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp şiddeleysiz. Paydınış nispeti yukarı. Hepsulatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekişirik'ten yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-016.
1: Yipek Yoldaki Norki Merkezi Tian Shan'daki yeni sefer Şincan Hayning Norki şehircisi 9. ayının 28. günü ticaret başlamakçı. Orne Ürümçi Tian Shan Aeroportu T2 Aero binasına. Avrupa Asya'nın modu merkezi. Süpetlik mal modunu güzellikini namayan kılıdı.
0: Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan ürümçe Longchen kutsirke Tian

0: Beijing vakti saat 11.
1: İyice koşak mayda. Şimdi ne?
2: Çıkın.
3: Her günü dekliğiniz Şincan Radyo Televiziya Stansı Katnaş Sanat Radyosu'nun sapırınızda biz sırdaş programımızda bulduk.
4: Kınanla programı başını getti. Kızgarlık yiyen paranlarını anlığına bağımı.
3: Sapırınızda biz sırdaş.
4: Biz sırdaş.
5: Sapırınızda biz sırdaş.
6: Bu programını Tırt soda çekti şirkti, alaydı talep kıldı. Sakılın boz kanç yirik edipini birer trik ve tırt.
7: Yani şu trik ve tırtın gibi mi?
6: Çınak mamay, bir tıkılıktın, yedi tıkılık çıbağın trik ve tırt yürüyüş tıkılarını burun dadam işiltip gel. Hem de ben işiltip atayım. Bunun dike balam işiltip gel. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp, sılıkla sopuna koşuldu. Bahası yenili özgermedi. Ecdatın evlatıkçı işiltirginimiz mengülük trik ve tırt.

avtomobilda, uyda, şundaqla her cayda 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. Xuşal minutlarda, köğününüz yerim çağladı. Yardımgı muhtaç vaqtlarınızda yanala 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu sizin ihtiyacınızda her vaqt kulaq selişini xalaydı.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Süreş Kanunu 2026 yılı 7 ayının 1 günüden başlayıp yolga koyuldu. Cumhur Milletinin uluğ güllenişini işğa aşırış, barlıq Cumhur oğul kızlarının ortak intilişi, devletin birlikini qoğdaş, Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Süreş barlıq Cumhur...

0: Ətib yerəyən deyən dostlar, əməllə və işinələ qaranla cümə əvət qoyduq. A, telefon numarını əvət qoyduq. Bir sorab, yaxşı bir uxuşub, anan ikin. Barasla, ə? Rozcan, 2017-niki Şəndəy Langdon Qolxot yeni çıxan nusqısı va? Qanç pulla ətrafıdı buldu deyilə, Tursuncan Ustamqa əvət qoyduq. Şunlar Tian Shan Gongyarning oldi qo'shilish tayyorlar ravon ekan degan uchurni Gango bilan avatib to'ra rahmat sizga. Yakandan 9 odam Maralbishi davlat bog qozon topdi kevas teryapmiz. Hozir programmalarni anglagach deb namang deytgan bir uchur yo'llagan ekan rahmat.
1: Xolongicha shopir qulbol qulganlarning tilti nomerni yo'llab tagan bo'lsangiz bo'pti-ku rahmat.
0: Ma'qul bo'ldi rahmat. Samatjon ustam sizga rahmat aytdim-da men. Mana avatib qo'yaylik jumi. Rahmat siz rahmat deysiz. Mana Samatjon ustama, ichingizga qarangchimi? Telefon nomerini avatib qo'ydik, ha? 2021-niki xavfu H6dan bir sibay edi. Mush qanch pullar atrofida bo'ladi edi, ha? Buni mo avatib qo'yaylik. Am bahalaydigan avtomobillaringlar bo'lsa, vaqtni chang tutib, ma tanlash haqida yo'liqqan masalalar bo'lsin, yoki ichki avtomobilni ko'rib qolib qaysini tanlashni bilmaydigan. So'rsanglar bo'ldi-chimi Tursunjon ustamdan, ha? Siz ertegenlik programı çıkandın başlayıp kevesli erişini başlayan ikinci katımlık programı çıkkılı bir haltıdın kevesli erip olduk biz araya aldı. Şu an batayı uçur yollaptı. Ha, buptu buptu, yakşı buptu. Şikimin jigürüm işkinike mauşanca. Hanç bulağı alsam bulağı muş yaptım o bilini deydi.

0: مۇشۇ شوپۇرلۇقتىن خىزمەت ئىزدەيدىغان دوستلىرىمىز ھەقىقەتەن كۆپكەن جۇمۇ. ھازىر ماز سورىغانلىكى دوستلار ھەممىڭلار قاراڭلار بېشىڭلارغا ئەۋەتىۋاتىمىز مۇشۇ نومۇرلارنى ئەۋەتىپ قويدۇق جۇمۇ. Mende 5 koyluk maşını var. 5 koyluk maşına orne ürümçi davende kiya. O bu 5 koyluk kandak maşını oldu bu. 5000 koyluk maşına. Vay vay. Aldı ki inip gidip gel san sıfırla. 5000 koyluk maşını mende ba deydu. Gine baykı anlık uçumuz. Gine bir körüp ma aptı mobil neyi mesela. Tursun Can Ustam köz tupak mendiyseniz mi buldu? Ma baha cahettin neydin neydi buldu? Kandak arak buludu. Aşılan bir köz tüp. Adandaki almendiyseniz mi buluyor bir yeri uçumu? Evet, koyduk yine bir kilişip kalalım silahın daha oldu. Dönü gün bir bala 185 kilo kevesli yerimende vədi kılgan idi Zühre Adem'ge. Kanda oğan da teri geldiğen mi de hoşbalın gipsel. Bəs bunu hazırıp kalan deydi Arzugül. Ay teri de Allah bacımı 185 kilo ne teri de Allah bacımı Arzugül. Mənim anlığan köygen. Ancak 100 neç kilo 100 neç kilo bir günde. 185'in terisi, teri koydu hocam ettiğen çıkıp keşkiş terse aşına bek tez terdi galiba bak aşında. Memum şu kazan taptı da paktı yer vatma radyo anlık hocamız kim boğu gitti kolunu götürüp bir vakır ve kürü asak şikimiz okşaş radyo anlığa ait tuttaydı o. Şu an bataydaydı mı ne? Ben bu bağda olma özgeç anlamadım ben. 8 eylem biz bağda olma özgeçimiz deydi.
1: Kırıcı yapıp da kaçmalı kısa konuşamayız. Kısa kaçmalı kısa kaçmalı kısa kaçmalı kısa kaçmalı kısa kaçmalı kısa kaçmalı
0: kısa kaçmalı kısa kaçmalı kısa kaçmalı.

Alımcan bir uçur yollaptı da bazana aldı gitip barattım. Otan peyju maşindin birisi liniye özgertip gelip keynini görüş eyniken azraq sürüp keyni katlev etti. Aka kara peydi sana zunmamdı. Desem, konda ayı desem neyim ki arın davat. Yeş çönken bombağın bolsa ayama açığım geldi liki. Aşında kıs bulamdı. Dapma Alımcan'ın aşında açıq keptü.

0: 2012-2012 Honda City'den bir sabahki satmamış şu avtomobilini 80'lik gazba deydi. Ama City itmen diye avtomobillerini amalba şu kayanın yolladığınlar bu uçurunu. Aşını mı bir asker koygan bu sanlacı mı? Kurbancan'dan 2025'deki bizi 5 tokluk kanç pıllak ala ala deydi. He? Bana evet koyduk çımı? Nur Mehmet efendim.
1: Alam bir yüzeye tuttuk. Lalan. Bilo. Aldı kiralan. Fakat kankımın numaralı kralı şimdi.
0: Makul makul buldu. Yollap koyayım.

0: Мавы азыр аңлагучуларыбыздын бек чоң учур кеп кетип барды. Мага хуалиңдики кызматчы, мага сей бир православ кызматчыга ыктыяжыбыз бар, 7 нафар дейдиган кызматка. Хатırlıп билиңлар, анда болса эмиңлар колуңларга телефонун ийлиңлар, диккат, анда болса мен илан кылдым, а? 181 181 997 181 997 331 86 331 86 bir sürüştürüp yaxşı aldık eynini ya ondan kim bir toxtamlarını yizib düşdün aval laslajımı ətidən başlayıb 3 günlük dəmilişinizin əhmiyyətli götüşünü ümid qılıma ətidən başlayıb nə 3 günlük dəmiliş oldu 3 gün işləyimiz normal xidmət qılımız Əhməd Niyaz Qarqaş Makul buldu rahmet. Kozan Top'un kentinin olduğu kesiniz görüşümüz aynı adep ma o keşin go. O şeyde onu atkalla ama onlar yığılışı kitem silah mı neymdi? Kozan Top dedikle işle atkalla. Ma o kıyay dönüyor siz hatırlı oldunuz mu? Cumhur Koçuz Koşuyol'un işle yollar avandaydı. Şikimin 21'ninki Nisan Lanyo'da bir sıvak ya. Müşünü mü? Bir bahala pese deydi ustam bana. Ketti. Ondan biz bunu ayakka şanlattığımız hep Nurelli için uçur yollaptı. Niyaz Mehmet efendim.
1: Hüseyin Gül yakşı mı yakşı mı yakın dinliyor ya. Hmm. Ben o Nişabazır'dan Çılgak Acalık'ın dolga yollarda hoş dünyada maşınlı bek bir günahla toplak sürüp getti. Ondan dağını bu yakın da hep toplayacağım ayağım.
0: Hmm. Eli gıç bir içilip gitti aldı bire veka buldu mu kanda aldı. Şikimin 18'ninki Ceyda vs 5 ya Tursuncan ustammış şunu bir bahalap vegen bulsa deydi.

تلفون نمبرني يلا بسنس وبتكن ده برنج نمبر لك تاكسي نيمني اش خوالين دي كنن مقي تقصاها تنو مقايسن يلا بيرميز evet koyduk ma numarını sorgan dostlar cuma malla işin ala karala yağış yakıpcan ki iş ki ma onuş kene ki konda city karran zıdon hot bu ürümçilik ya ma yaptım o bile iş ki ma onuş kene ki konda city karran zıdon hot çiğen boşen bu 9. ay diyen gibi 7. ay diyen gibi mi 80'li kız bayken he satıdık ya ma ürümçilik ya bu maşına kızı kuşla yapıp kalsanlar 138 99 83 50 70 müş numar bile Allah kılıç sanlığa buldu sitte ve sanlığa buldu cümün

0: Bulamı dedi. Ha dursun can ustamı. Aldı dik yaptım o bulan bir bağla pulsun senden evet gel bulduğum bu kaldı hazır. Tezlik de bir aldı dik yaptım o bulan bağla ve sans. Kadirlik dostlar anlayı atkınanlar minin aptım o bulan programımızı ya. Programımız ne? Ürüm şehri için ufak canob yolu cahilaşkan şahsat yığız boşluğun bulatoriyası. Alayı da talep bulan. Trik ve trit dağlarını bazağı sağan trit kalqırası o diyecek şirketimi programımız ne? Alayı da talep kıldı. Hem de hazırını uzun ayet aldıraşıp gittim de ben bu ilki kıytık saatinin numarı ile maşoporluk dün hizmet izleymen, hizmetçi kubul kılmız degenlerinin numarını evet etmiştim da. Hem de evet koyduk ve işin anla karanla cuma bir ayrım mı evet tok ayrım yiyen ilan kağı mı bulduk?
1: Yapsın sor, riyasetçiye çıkmaz. Yıldırına 190 kilometre mangan tokmay. Maşinindek parkezine çıkıl kolu ağzık bazı bazı.
0: İşkimin 21'nin izi neçe 91 man mangan kaç bula bula dep. Qani Tursun Can ustamğa evet eylijim mani. Qani aldı dik aptomobillarni bir bahalamasa.

Qashqadaryo yo'l xabari Yambuloq yo'llari yangi shaharga chiqqucha mashinalar ko'p, lekin to'silish yo'q. Deydi Qurbonjon. Rahmat. Hozir Yingbinglu g'arb sharq yo'lini to'silib ketibdi. Ürümçide kelgüsü 3 gün içinde hem de bugün hava uçup bulup bazıda bulutlandı. Temperatura 14-24 Celsius'a gradus kıca. Evet hava uçup bulup keyin bulutlandı. 13-23 Celsius'a gradus kıca. Müşahinin 29. gün hava uçup bulup keyin bulutlandı. 12-22 Celsius'a gradus kıca. Müşahinin hava uçup bulup keyin bulutlandı. 12-22 Siz beynin mi bir optimobili bak ya. Bu optimobil 2014'ten keyin. 2014'ten keyin. Şenday AX 35 kanonluk 90'lık gaz ba. Dadam şunda dedi. Sweet.

0: gel toptu.
1: Şkimi işgirin birindeki şiyende ayak 35'e ma kanç bula bula deydi. Dursun cahıştan.
0: Esleymesini künde men daim. Esleymesini
1: Qadirlik dostlar, anglayotganlar, mening Abdumobilim programmasi programmamizning Urum shahri Shanxay janubi yo'liga joylashgan shaxsat egiz bo'lish ambulatoriyasi alohida talab qilgan. Shaxsat egiz bo'lish ambulatoriyasining o'rni mush go'zal qoshlilishidan chiqib, mushni oshmir tarafga mundoq qayrilsanglar, vog'zi ko'chang deb. Ish bo'shligida ko'rilgan qanday masalalar bo'lsa, bosanglar bo'ludi, ma bayram mezgilida mush ishlaydi ekan. Ondan ma chuyg'uzish mukofoti bor, ta'minlangan. Oshuni mu do'stlarga bir beraylik, jumi? Ondan tirik ve tirit tığlarını bazağın sağan tirit kalıqıra soğutacaklı şirketim alayı tələb kıldı. Onun başqa programımızda müş Qashqadaryodaki Qor Güli süzümü doğa pisa xansımı alayıda təvsiyə kılmış dostlarına. Qashqadaryodaki dostlarına bakarsanlar Qor Güli süzümü doğa xansıqı bir işin unutup qanmı qaysla. Bugün yakan hava şununda yaxşı edigen uçurunu şöyge əvətib du. Yakan yamğur tünü gün çütünkili toxtuğan hava bək uçuq. Xattırcan bolsun deydi cümü. Onda qarsam yakanın asmaları uçuq durdu yamğur yağmıdı deyip. Yakan bəkçiq anlıq uçurmasa Allah ayıp tükə. Məsəl şey erinməsini uçur yollabdı. Rəhmət dəmanlığa. Qınıya bayqım şu uyumgu soyut gitəm qanda ola deyip ənsirə atqan dostumuz. Xattırcan bulun ha toxtab du yamğur. Cümü ənsirmə işlerinizi qılın. Daha saldırdık abdumobullan bağlabdı anlayla.
2: Şimdi 25'inki fonksiyon bizli besleptu 90'dan 95 madra bu. Şimdi 13'inki çizgisi gazla optimal kod teptu 15.000 katra bu. Şimdi 11'inki odi kubek teptu 20.000-25 madra bu. Şimdi 23'inki Toyota Yaris teptu 45.000 katra bu.
1: 2022'nin Toyota Yaris 45.000 koy atrapı da deydi ha Obul Qasımka. Vay siz yani işləpsiz qo deyib mə söyğü kira yox amdı qaytay deyib durğandım boldu qaytada məngdən deyib. Mənə bu kira amdı çıxmamdı bu 12-20 bolsa amdı çıxmamdı kira degan. Bu gün hava intayını çıxpək çıraylıq deyidi qo yəkəndə hava şuna yaxşı deyidi. Mən bügürdən qurbancan taksi bügürdə keçidən yağmur yağıb hazır yağmur.

Doğru yığıvatıdı. Bugün keş boğu çağıdığa oxşaydı o şopur dostlarının, bügürdeki şopur dostlarının dikkat kımayın için tavsiye kılmen deydi cuma. Özen bir kolluk ayda vatkan maşını seti toktuk maçta almış duray digen de Mahmutcan. Buludu tamamen buludu. Tursuncan Sultan bile gelişip kalsanız Tursuncan Sultan'ın almış durayasınız mı buldu? Navadı yarap kalsa aptım o bulları ya. Bana çişinizden mukapatın. Çişinizden mukapatın. Osmancan hesap kıldı. Siz mükafatka erişkenli bulsanız sizimiz biz evet bilmeyen bulsak mı? Oho, hazır mı o Tursuncan ustamdaki tik küçülük karhanesindekiyle anlayı etip de müştap kançadan 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şu bir münce adam hazır tik küçülük kıyıp da bu kadar çoğun karhanemiz varken o. Hemisini iş kısap koyup, kolunuzu kendini kılıp, ayaktın mayakka, mayaktın ayakka, he. Yipni mayakka ötküzün, may yipni şilten, ma tikişini manda tikken deyip koyup, yudunuz değil mi Tursuncan? Bugün Kaşkar'da doğuş gidek gün boptu, özünüz bilin he mi şu havani? Deyip ma kargay kız. Ya Kargül'ün mükafatını bir yerine demek ki siz? O çüşlük yollarınız bu Semra programımızdan sorursanız. Aşılan iki küçüydü de o mükafatka. Cuma? Tursuncan Sultan ben bilen tekişidigan maşını olup kalsa bana telefon kısıp tike 50 min koyluk maşını birini aldım dep ma izahtı o aşın davat devatı dem. Kani Tursuncan Sultan da boğa mıdı onda maşına evet koyduk. O Adılcan nakış koyup emem siz dep. Ama abdumobullan bağlamayı nakış koyup oturak etsem. Bula abdumobullarını bağlatımız dep radyo anlap oturak etse anlap. Tursuncan Sultan bağla kese, ben sizi nakış koyup etsem siz nakış anlap oturak etsiniz. Kanda olur. Kaza doğru olmaydı ha, eli geç bir anlayın. Cuma, ulamdı. Şemiz anla, kür onla, gelkenden asmini de resim tatip evedip durmu yerdi. Bir anlık uçumuz. Ama buldu esleme, siz alakalış numaranız yazıp evetten, yeni bir huyu iken bu, yeni bir esleme iken. Kişilerim ağır vatkan, yuğuz kaç dava alıp geleydi. Buldu, aşın akılaylı. Allah kılıç numaranızı yazıp, isminizi yazıp, hazırdınız da derhal evet ona.

0: Olimjon, shu emasmi? Unda olsa Tursunjonning ovozi qo'chirini anglaydi.
1: 50 mingcha 60 mingcha atrof mashinalar bor. Avval do'kon kelib so'rama, mashina so'rab, yarg'anchadan keyin parang so'ydi. 50-60 mingchalik mashinam bor, hali bor. Sotmaylik bor, maylik bor. Shuma 15 mingcha senda bir nazarda 10-10 15 mingcha atrofida. Shuma 20 mingcha funksiya ham bezli bersa 90-dan 95 mingcha atrofida. Şimdi o işin içi, çizişte gazla optimal kod yaptım. 15 milyon atrafta. Şimdi 11 milyon içi, ODQ5 yaptım. 20 milyon, 25 milyon atrafta. Şimdi 23 milyon içi, Toyota Yaris yaptım. 45 milyon atrafta.
0: Ona olsa kınayım ağabey, Zahircan, İzzaktu, Tursuncan Ustam'dan kaçak bir yanlara. Numarını hatırlayın yanlara. 138-49-0142. Aşı numaralı ala kılışı birip aşı ya düzenle öz gözünle evlen körüp andın kilişip kalsanla. Kilişip kalsıyla. Sizin ısınız Orzu Gülken de makul buldu. Yusuf Can'ın ağızı kuşurunu alıyor. Yusuf Can. Uy. Oy Yusuf Can bu yok hak ettiniz bu.

0: Ben bu yekenden öğünün uygusur yağmurluk battı, öğünün ötmepti ol, yeken kotandın hıyl ütepti. Çoğunlağı telefon kısam şunda dedi, dep ma alımcan. Tursuncan ustam, maşinam bağlamdı, yaratmadım alıp ki sen bağaldı o hışın. Kayıt davet eyleyicim ama uçuyoruz de. Bağalıgantı bu musa? Rüşengül, karxanamga 20 nəfər tikiş qəbul qılmadı deyim, Tursuncan. İşbəkçək, adam yox, əriyal, yataq, tamaq. Haqsız uçuru çıxırıb bəgən bolsanız, urunum Ürümçi səndoğ bey qarılğaşlıq yol ətrafında deydi. Ürümçi dikəndə bu tikiçilik karxanınız. O əriyal busul hesab emas, çuqum qoldumuş tikiçilik iş kiliş kerekken, kilişi kerek də sizə. Şunamı tikiçilikdən ünürba. Azraq bir bunda qılalaydıqanlar buluş kerek qo. Әлетті. Ондан аса, мау сәндің бұй тәріпті бір тікішілік арқансы бай кә. 20 нәпәр тікіш құбыл қылды кән. Ишпекчі дейді жұмы. Нама адамды қызық құчыла болса, ма номырыңлан әмәтіп әсәк бұлды. Ма номырыны дәп еріміз. Азырқ мұр дәп ері әлчі маң. Қатырлы келің ла? 18-39-887-445 жұмы? Абі дейім.
1: Құлсын жауыстан бен жүлі еңіра 60 мин көй әсірапын yetişecek tokmaylık bir maşınla daha mı da?
0: Yetkişlik tokmay. Yetkişlik tokmay buluş gerek. Yanı kanda talep dağıttık.

0: Evet, koyduk cuma kanı bamikim bir sonra bakayla ya. Şikimin 21 12. ayda zavuttan çıkan yeni nuska. AX35. Şende AX35. Müş kanç pullar etrafı da buladaydı. Evet, koyduk. Mahmut Can'dan yaptım o bile. Abdurrahman kamını soğum küçüğümü hem de Allah'a vatkallığını ihbar edilip bana bir uçu bir beoçin sıba hem de. Şimdi evet koydu biz gibi bar radyo aldı da depçü. İsmim ne? Kayyum Hoten dep özgertip koysanız kanda ola dep. Ha buludu. Ana. Özgertip et top. Şikimin 20'ninki Fıntiyen yizi mavi kanç pullar etrafı da buladaydı. Dursun Can Ustam bana. Kaçan basan buldu ne kaçan basan? Ha kaçan basanız buluyor. Ben iyili çoğum da akıllı ben. Telefon numaramı düşüp evet mi programda. Hazır evet gül olmaydı. Programdan düşüp evet mi arzı gül. Ondan dinkin ya bugün ya et basanız buldu. Bugün düştünkin ya etlerden bir anca mı? Q5'den numara var mıydı? Q5'den numara ne? Kaldırmadık o değil mi? Gülce 10. rayonun aldıdaki yollar şunda ravan dükkanda oltadım dep Abdurrahman kam. Dükkan kana bak heridala bağımı ya kimde utadınız mı özünüz da taşlap somkılığa karap haşka şinka etrafı yolla ravan toslu çok muşu somkı bir mesela may, mal yenildim diginizde anla bakımdım cümmet ya cümmet onu demeye demeyildi yenilamsız ya bir mal gımandım bu mal geldi digende bir geple yok var şu ben bilsem var şu dükkanda şu, şu konu pasollandım şuna da sitip vay o şunda nimecü mü aşu somkıla mı yazlık küzlük dep ayırvalımız biz hanım kızla. O bu gül kumodu bilen o bu tur kumodla tarıklandı o digendek. Acı gül hanım mavu kar gülü doğap hanısına mukapatı erişken kırıp naklaştırıp çıktı mulazimetin bek yakışken dep he buptu buptu. Aşu şunluk yollarınız bir semra programımızda bir yeri doyum. Kaşkaydaki dostlar kar gülü sizlarga notunish emas ko qorguli suzma dog'ab qansi tamxas hozir malta qatqa shanglatman deb o ma iliqi denta ekan ku yomon modi qilyaptinglar bu dentani qanday taqib otsiz mayagin bir taqib kelsangiz umuman ittifoq yo'l atrofiga ajoyibmish yeydigan narsa mana shuna modi kiyitgan obayla evatgan man qoyilsizlar undaq qilmisizlar bek o'tirib ketdim man AX35 ni bir baholaylik deydi tursin jon ustam O AX35'ni tez bahalı mısınız? Sen de gepanla aldığında akıllı mısın?
1: Şimdi 15-10.

0: Üzerindeki kimin spor fotoğrafı onlardan 15 metre. Yetişik tutma dünyada kutlasa şuna 22. odoseba. Şuna 21. Fangan Lufan'da. Şuna 22. odoseyle Briz 38. odoseyle buldu. Fangan Lufan'ı Briz 68. odoseyle buldu.
1: Şanslıdaki bahası ne?

ишкин кашка ишкин докторхана деп Розали. Я кашка эмес ба, Урумчидан удайма, алгачмыз Урумча тарапын учурып берди айсызчы. А кашкадан берип то. Да учурып берип коюп каядым, учурып бердим деп, да ичип ушуп каптай. Кра жок эл ойну кетип сиздесизме, а? Şunun olan kadirlik dostlar, anlayabatkınlar benim Optimo Bloom programısı. Programımızın Ürüm Şehri Şunha Canov Yoluğu Jalaşkan Şahsat Eğiz Boşkan Bulatoriyası alayı talep kılgan. Tırık ve tırıt tıklarını bazağı sağan tırıt halkara soğutacak şirketimi alayı da talep kıldı. Onunun başka dostlar sizlerge Kaşkadaki kar gülü süzümü doğap kansın tavsiye kılmaz. Kaşkadaki anlıkçılar bugün doğuş gide küm boldu davatı da ama kargayı taksi çıkısla. Berip işçep doğaplardan titip süzümelerden titip gelişenlerini tavsiye kılmaz. Onun başka programımız yanaymış, namı kulaktan kulağa yetken, pulunuz ne diyeceğin, esil, aptol, mulli giren aptollardan varmışın da tavsiyelerimiz var. Hem de bugünkü tavsiye neyme degen çağda, sürat özgertiş sandığının meyini vaxtı da almıştırmış kanda akıbet kip çıkıdı. Sürat özgertiş sandığının meyi sılıklaş rolunu oynaplakanma, yana ıslıklıktar kıtış, energiya yetküzüş, işke klapan gevdesini tazlaş, hot yötkeşinden sılık buluşuğu kapalı tıkılış rolunu oynaydı. Hem de Nurgun Optimobil ilgileri sürat özgertiş sandığını ömür vayet asıraş hacetsiz dep karab, meyini uzak müddet almıştırmaydı. Vakit uzargan sıra mayının süpte özgürüp, maydaki aralaşmadıla üzüksüz köpeyi bir katar kaşırlarını keltürüp çıkırdı. Sürat özgertiş sandığı meyi konurap, süpte özgergenden kiyen sılıklaş kıdarı tövellep, sürat özgertiş sandığının işke çişlik çak, sürkiliş diskisi bir normal uparaydı. Optimobil aydıganda hot yötkigende toxtaş duyğusunun küçüyü atkallıqını, hot oranını kötürüş çürüşünün ravan emeslikini, tövən sürətli yürgende büsüp ötüp sürətini tezletiş inkasının asılıqallığını inaq eskığılı boludu. May suyuqlıqda köp mıqtarda metal uaqları yığılıp kılıp, sürət özgərçi sandığının may yoli və klapan gəvdisini tostu elib, may besiminin muqım bolmasığını kəltürüp çıxırıp, hot yötkəş keçkeş hotdan çıxıp ketiş xatırlıq əhvalla körülüdü. Hem de sürat özgârı sandığı meyi devamlılık pərva kımığında sürkiliş eskisine ufırış küçüyüp, hotdan çıkıp getiş, hot oranı yötkülüp getiş əhval körüldü. Hem de bunun işbazisi, motorunki oilini sürat yokurluğanda, optimobilinki sürat aşması, hareketlendirgüç küçünün yetküzülüş ünümü tövəlləb, may sərpiyatımı şunun ayışıp, içi işip, sürat özgârı sandığı hizmet kılığında temperatura devamlılık örüləydü. Süpüt özgârgen mayının ısıqlıq tarqıtış kılıları naçarlaşıp, asal optimobilin hareketlendirgüç küç çeklimi uçuraydı. Eğer işki kısımdaki zapçasla iğir derece ufırap kese, gayri hava çıkıdı. İğir boğanda bir hava sürat özgârı sandığı buzuldu. Aslında neçe yüz yuan gibi şu sürat özgârı sandığı meyin almıştırıvesi aldığını ağıl bulduğun işine akıbet iğirleşip, optimobil çoğun remont küçüp gelişi mümkün. Hem de okşumağın sürat özgârı sandığı meyinin almıştırış devriylikim okşaşılmaydı. Bunun da çoğum əsli zavutun asıraş kullanmasının paydanış gerek. Optimatik sürat özgârı sandığı ne maletki koşmuftuluk sürat özgârı sandığını asırmasın buludu digen karışka karğulaç işinişki bulmaydı. Sürat özgârı sandığı meyini vaxtı da almıştırıp, işki kısmındaki uparaşını azaltıp, sürat özgârı sandığının işletiliş ömrünü uzartıp, küçük meselelerinin yokur somalıq çoğun remont kaşılısı oyunup getişti. Kılıçtın? Ne kılıçtın? Sağlanış gerek. Cuma. Sizin maşınınız bahalanmayı kaldı mı? Şende verina 2015'ninki. Oy, bombaptı bu. Toktancı mı? Ben nazır Tursuncan ustamı evet ey. Hani Tursuncan

Ustam, mabdi mobillarni bir tezlikdi bir boğalımsanız vaqtimiz nayta az qaldı. Ha men 63 mingga satmagan 55 mingdan 60 mingacha deydi. Satay derhal sitite demek. Ha şu sizge xili umdan baha qoyup tikanmi nima ha bolmasa. Ha sitite derhal maşina qıl bar men demek çıka mamucam Mehmet efendim. Kepimizin düşünüşemeyi biz mi? Ha bu da aşına kılın, aşına kılın.

0: Beijing vakti saat 13.
1: Yolun altı bize bırak.
2: Bana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.
4: Bu programını Ürümçi Dönkörük Fokus Lıklaşmayları Mulazımet Orni Alayda talep kılgan. Abdullah'nın yeni süpet terisi bugün ACGA, C2, C3, C5, C6 ölçümü dişlengen Fokus Lıklaşmayları. Her kıl yukur önümlük muhit asıraç hem devletinin 6'ın derece gaz çıkırış ölçümündeki abdumobilgı işin çıkmaz geliyordu. Amarak abdumobilinizde abdul tallığında Fokus markasına alayda katılın. Fokus Lıklaşmayları.

Programımız başlanış bilen tanlam Dada Aqqu, Abdurrahman Som kichi programını anlayatqanlygyny bildirip uçurlaryny qaldyrypdy. Buldy rahmat. Onundan başqa Abdurrashid, Qashqadyn çoňla kepdiken hazır şirin gogy çyksak ýaxşymy, nänsengimi maslahat bergen bolsaňlar bolupdyken deýdi. Mençi boğanda şirin gogy çykyp, şu tajmiranyny içipdi go aşağı. Şu ýerlerini köstüp kirsiňiz mi boldy? Endi ýene başga dostlarymyz ýene kaýsy taraplaryny bizge sizge çyksa buludu dep tüýjen kılalaydıkken anlap aqaylı.

0: Neyse burada sağ yol gayrı. Çalıştım bundan yandaş olması miktarı pek yok. Telef 4 gün sayılı uçuyor. Sayılı 5 gün sonra geçiyor yollara var.
1: Makul makul lan.

0: Tianshan 1-nji numarlyq turalgysy, tabiaty boysunyp 10 milliondan artyk mablag sinni barpa qilingan ali darajalik bagbaranlyk mahal. Versal sarayynyň manzarasydan örnek ilingan. Tianshan 1-nji numarlyq turalgysyryki otdur hal egiz qabatly binalarda hemme aýylynyň günlüki 270 graduslyk aýlanma köriş dairesi bar. Derizinizde assyňyzla Tianshan bag orman manzarasyny köreleýsiz. Hemme adam intildigan Esil Oltraq raýonundan öý setip bileş köňlüňizde gerek işdir. Kyzyk liniýa telefon numary 0991-556-499 0991-556-499 Şinjan Göhaw öýjäý şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125. Saybaq rayonu Jojang yoludaki avat orınğa jaylaşqan. Atrapida top setish bazarı bar. Avtomobil toqtutish qolaylıq, napis bezelgen, üskünleri toluq. Kiripla tijarat başlığını boludğan 500 kvadrat metrlik aşxana ijaraga berilidi yoki setilidi. Alaqılışış telefon numarı 181-99-89-16-18. 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçə Şinjan Xalqara Körgəzmi Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yıngdiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlik dövlət yardan pulu var. Avtomobil seti olay desiniz, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.
1: Bir geriş yarmu köpulgu yaraydıgan ürümçe Longchang kotsiriki Tianshan 1-nji numarlyk turalgysy tabiaty boysunyp 10 milliondan artyk mablag sinni barpa qilingan ali darajalik bagbaranlyk mahal. Versal sarayynyň manzarasydan örnek ilingan. Tianshan 1-nji numarlyk turalgysyriki otdur hal egiz qabatly binalarda hemme aýylynyň günlüki 270 graduslyk aýlanma köriş dairesi bar. Derizinizde assyňyzla Tianshan bag orman manzarasyny köreleýsiz. Hemme adam intildigan Esil Oltraq raýonundan öý setip bileş köňlüňizde gerek işdir. Kyzyk liniýa telefon numary 0991-556-499 0991-556-499 Şinjan Göhaw öýjäý çäkiş şirketiniň ýeňi öýüni aldyn seçiş ijazat numary 2024-650-102-00-125
2: Yer belgisi orundan öý setip bileş jemgyýetiniň şerti. Bir geriş ýer nurgun pulga ýaraýdygan halkara çoň bazar ýenidiki Tianshan rastysyda 514 ýüri şäşämetlik turalgynyň paýaliýet orundan kölemi 2300 kwadrat metr kilo. Turaklyk temperaturlyk suw üzüş gülüde azady suw üzsiňiz. Bütün manzaralyk çyniqış öýde tärligide çyniqsyňyz. Siýapet salyda dost biraderleriňizni kutup alsaňyz bolady. Tianshandaky katta jemgyýetiniň häşämetlik turmuşydan bahraman bolasyz. 105 kwadrat metrden 158 kwadrat metrlik kiçi bolgan täwpulada 5-nji awlad öýle bar. 3 ýataklyk öýni 4 ýataklyk kılıp işitdeleýsiz. Paýdalanyş nisbeti ýokary. Täfsilatyny 0991-20-5-5 0991-20-5-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şinjan Ýipek ýoly çoň bazar öýjäý çäkiş şirketiniň ýeňi öýüni aldyn seçiş ijazat numary 2026-650-102-3-0-16

0: sevgi bir sık şeye sokacak yolla diyeceğim ki doğru.
1: Beijing vakti saat 14.
2: Buldu en sizden takdir uçurumuzdan anladık. Yeni uçurlarını yanılsak Xeyşin diken dostumuza aşkanımızga lağmen polo kebap katarlık kızıkçı boyunca şagird kabul kılımız muvapak turmuş polo berlidu. Mağın yönden 1500 yöngeç yatak orlaştırıldı. Şimgi orayon edip telefon numarını ayatıptı. Eğer şunun kızıkçı bağı kısam bulat dediğinden dostlarımız bulsanlar bizge uçuru yolu besanlar buldu. İsil maşinin avazlı uçuru.
3: Kötürüm hidayet sen, kötürüm. Hayda ayazanlık kapına mesma.
2: Ne, iş kısı yok mu? Müştarak uçuru besanız buldu hocama. Ahırını bek götürü besanız ma kulakla resmi zıngıldap gidiyken. Ablet Xoten taksi, Xoten şehrinin halık yolu iravan deydi buldu. Nemini xiyal sürüp ötüp ketken boğuydu. Neydi o kaplan, ne? Karap durup kızıl çırağda ötüp ketkeniniz, ey. Tor taksi Rozcan, ne? Sisi molunun aldı işe hoşumun tereplerde maşinla köprak, deydi o. Buldu. Ravan taksi sızımı karşı alımız. Yeni uçurlarını yanla, ya? Qiyin iş yok alemde tişini pakırtıp yürge adem, deydi o. Eko ya, ye. İlanınızı bir evap sizde. Hemdullah'ın avazlı uçuruyor.
4: Hidayet'te ciddi uçur. Yalnız canlı yanıcı. Komşuya kudret etken deyince. Çanlı canlı olmağa yönüse. En narikin sus süpeki kırar.

0: Dostlarımızdan Ali deydi mi şu sayfiyanı aldıdan tavuzcan karap mandım. Otomobiller köpreklikim bektigerek tosuluş yok deydi. Bulda rahmet Çırali. Say yolu canıbdin şimalga. Hunşan yolu çıkış iğzi tosuluş sel iğir. Halık yolu körükü koş yönüş travan deydi. Bulda rahmet Çırali. Gülember. Şu gepni yaşta değişim sekbalat diye. Bulda Gülember iliye. Cihan Gezer'nin avazlı kutçori.
1: Örümcülü yolu sürema, Beycan yolu ötümlükler baktığına aldıdı maşıyla intern çöp.
0: Makul, Nur. Yol haber bire, Cihin Dada yolları da bıza karap mangan yönlüşte maşıyla bek köp tosuluş. Ba deydi. Onun başka, şu Tianşar aylı katına soğukçı çoğun ətirti aldıdık yolla Cihin Dada. Oltun kümüş yolu karap mangan yönlüşte maşıyla bek köp tosuluş. Ba karşı taraf rava deydi. Buldu rahmet.

0: Dostlarımızdan Qaysarım şu Jodin yolu yaxşı, avtomobillər az deydi o. Buldu onundan başqa Hüseyncan. Doğru dediniz. Mən şu nəxşün deməkçiyəcəm. Qaplanın ki avazlı qıçır itib gəpti anlayılı. Hani ma müziklerini uçurup durup Kaplan'ın avazını anlayalı. Kaplan.
1: Bir daha aktarın. Şimdi de orayındaki yolları var.
0: Buldu. Rahmet.

0: Şirali, Bağıtçı, Şimal Yolu Ravan'daydı. Buldu, rahmet uçurunuzga. Yeni Ravan taksinin avazlı uçurayım.
1: 144 yol savrı işinken 156. Etretini aldı yolla Ravan kene.
0: Buldu, rahmet. Nur'nun avazlı uçurayım.
2: Yani o azat yolları koşuyorum ki Ravan kene de kızı.
0: Makul. Mekitin Emercan yamanca kuşur yollap siz onu men ok bulup bir nim kısam buldu. Hemdullah sel cilop kaldım de bir taksa. Men perso men aldığınız koyup oturup gitip siz koyup bu tamamen sen işlik bolsun.

0: gül ismli dostumuz Yanludin şu Tian Shanvanga tarap qarap mangdi yo'llar ravon avtomobillar ko'p lekin to'silish yo'q deydi bo'ldi
1: 107.4 qatnash san'at radiosi

0: Dostumuzdan oye, oy isimlik dostumuz Bahar yolları koşuyun iştiravan diye uçurunu berip de buldu, rahmet. Onun başka Nurninki avazı uçur edip kaptı, anlaylı.
1: Fukan koçtum, aşırlar sel köprüne koşuyun
0: işte. Buldu, rahmet. Nijat taksi. Xotendi yol uçur, Atırgül yolları koşuyun iştiravan diye de buldu, rahmet.

0: Dostlarımızdan oblet xotan taksi laskoy bazardan xotan şehriga minishda mashinalar bir qadar ko'p deydi. Buldu. Onun başqa qaplaningki avazli quchori.
1: İzlet kızma yana poistan taksi yok ki.
0: Yana poistan sta taksi yok ki dedi onsa. Buldu. Nurnun avazli quchori.
1: Lafya acı, yiçi, fukar kaçılır mı ravana?
0: Makul. Yine Musa Can. Telib aldı ya. Qashqar Oydurumdan kelgüce yana kelgüce nanda qızıl çırağda maşini bekçiq. Sal tosuluş ba deydi. Buldu.

0: Dostlarımızdan Nurninki avazlıq uçur etki aldı anlaylı ya. Nur.
1: Ben kız Zeynep Azadık yoldan koşuyorum Mr. Ava.
0: Buldu.

0: Yepek yoldaki Norki merkezi, Tian Shan'daki Yeni Sefer, Şincan, Hayning Norki şehircisi 9. ayının 28. günü ticaret başlamakçı. Orne, Ürümçi Tian Shan aeroportu T2 aero binasında. Avrupa Asya'nın modu merkezi, süpetlik mal modunu, güzellikini namayan kılıdı.
1: Yer belgesi orundan öy setibiliş, cemiyetinin şerifi. Bir feri şer, nurgun pulgu yaraydıgan, Xalqara Çoğun Bazar yenirgi Tian Shan restisi de 514 yürüş yaşametlik turalğının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidi. Turaqlıq temperaturlıq su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış üyde terligide çınıqsınız. Siyapet salıda dost bradarlarınızı kütü alsanız bulundu. Tian Shan'daki katlı cemiyetinin yaşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolğan təvkulada 5. evlat öyle ba. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp pişirdeleysiz. Paydanış nisbiti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirkanın yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2026.

0: 650 103 16
1: Bir qeyri şermu köpulğa yaraydığan ürünçe longchan kotsirike Tianshan 1-nji nomorluq turalğısı tabiatı boysını 10 milyondan artıq mablaq sinni barpa qılınğan ali dərəcəlik bağbaranlıq mahall. Versal sarayının mənzirsidin örnek elinğan Tianshan 1-nji nomorluq turalğısırike otqır hal egiz qabatlıq binalarda hämme ailinin küllikke 270 gradoslu aylanlı körüş dairesi bar. Derizinizde assığınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələysiz. Hämme adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setüleş köngünüzdi kerek iştir. Kızıq liniya telefon nomeri 0991-556-499 0991-556-499 Şinjang Yuehao Öyjay Çek Şirketi'nin yeni öyünü aldın seçiş icazet nomeri 2024-650-102-00-125
2: Tağıştın kaptı mı kapat? Kava için hemen tazlık kağızlarının dairesi yanı mı yokur götürüldü? Ava ötküzüşçallıkı, su sümürüşçallıkı yakışı bulup, hanım kızlarına rahat es koldurdu. Tağıştın kaptı mı kapat? Kava için hemen tazlık kağızlarının dairesi yanı mı yokur götürüldü? Rukiya Obul Kasım tavsiye kılgan bu mesulat, doyundu mu mask adamdı seytiladı. Altın üzük mü kapatı, sizini saklap durmaqta.
3: 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçə Şinjan Xalqara Körgəzmə Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yıngdiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlik dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitvalaydıysanız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.

aerodinamik profesori Von Kaminni ustaz tutup, 28 yaşıdıla dünyaga danlıq aerodinamik alim bolgan. Töhpe yartıp dağ çıkargan çenşüesin baştan ahire vatanga reşti bağlıgan. 1949 yılı Jungha Xalq Cumhuriyeti kurulganlıq xabari yetip kelgenden keyin u vatanga qaytıp küş çıkırışqa bel bağlıgan. 1950 yılı u yolga çıkışqa tayarlanıwatqanda Amerika dairelerinin yolsızlığa tosqunluq qilishiga uçrap turmaga taşlangan. Yük taqları musadır kılıngan. Hatta nazarband kılıngan. Lekin Chen Shuesinning yurtga qaytish istagi kuchli bo'lgachqa bir ayda 30 dan o'riqlab ketgan bo'lsa-mu, vatanga qaytish ishonchidan boshdan oxiri voz kechmagan. 1955-yil 10-chi u reaktiv va Raketa texnikasini barpo qilish yirik planiga riyosatchilik qilib, yaqin masofalik boshqarilgan bomba, o'tur yaqin masofalik boshqarilgan bomba va Jungoning tunji yer shari sunniy hamroyini tadqiq qilib yasashga qatnashib, ikki bombani birlashtirish sinig'iga bevosita rahbarlik qilgan. Sansanaqsiz shon-sharaflar oldida Chen Shuesin boshdan oxiri nom manfaat qo'g'lashmagan. U mundaq deydi: Jungo'nun pen teknik hizmetçisi bolu süpütüm bilen. Yaşaştaki maksidim, xalq üçün hizmet kiliş. Eğer xalq en ahırda menin bir ömür işligen hizmetimde razı bolsa, bu mağa berilgen en ali mukapat.

Tianshan'ın cenubi ve şimalıda türlük faaliyetle ötküzülüp, Zhongzhou bayramı kutluklandı. Altın köz kişiye rahat duygu bağışladı. Meyve çevilerinin hoşuydu her tarafı taraldı. Yöbin tayarlaş, şehir diklamasiya kılış, 100 aile ziyafeti. Zhongzhou bayramı, devlet bayramından ibaret hoş bayram yetip geliş peydi de, Abdunum rayonumuzdaki nurgun cayla bir qatar özgüce ve mol mezmulluq rengdar faaliyetlerini ötküzdü. Tianshan'ın cenubi şimalıdaki her millet ama Zhonghua münevver ənənvi mədəniyetliği varıslık kılış devamı da devlet muhabbetini yitildirip, arlaşış, almaştırış, yuğurluş devamı da Zhonghua milleti ortak gevdesi enini yanımı müstəkkəmlidi. Qoşnılar cemboldi. 100 aile ziyafetinin cemboluş şatlıqını eskildi. Zhongzhou bayramı devlet bayramından ibaret hoş bayram yetip geliş peydi de Ürümqi şehri Meydong rayonunun Tı Çangu bazarı Ruyishin mahallesindeki Jinpinhui bazarıda 100 karxana 100 ailelik ziyafet ötküzüş, kalıptaş bulup Zhongzhou bayramını tebrikleş faaliyeti başlandı. Tevallikdeki umumi mülükçülükte bulunan karxanlarının partiya yarjeygilerdeki partiya azaları, 100'dün artıq karxanının vekili, işçi hizmetçi ama hoşal bir yegecen bulup esil tağımlarını tetidi, mundaşdi, katlı bayramını tebrikledi. Sahnede edebiyat sənət numarları arq-arqıdan urunlandı. Her millet işçi hizmetçiler bir sahnede oyun koydu. Sahne sırtı da köpçilik hizmet turmuş doğrusu da kən kuşadı paranlaşıp, Zhongzhou'daki cemboluş doğrusu da ortak paranlaştı. Ürümqi, Şinrui, Tuçan, Kuruluş materialları zavutu, işlep çıkırış zavutunun zavut başlığı Bay Canlong mundaq dedi. Mahallinin 100 ailelik ziyafeti faaliyetiki katnişip nayt hoşal bulduk. Köpçilik birlikte mezirlik tağımlarını tetip mundaştuk. Kepiyat nayt yakşi. Karxanudumu okşayışla aile illiqliğini his kıldık. Medeniyet arqılı kalıpla uzuqlandırıldı. Yezi kent sahnesi de mol usul tebriklendi. Yakında Yekan ayası Avat Bazarının Arış kenti Medeniyet Mülazimet Merkezi Zhongzhou Bayramı başlayımısıdaki bir meydan edebiyat sənət oyununu kütü aldı. Bu kentdeki edebiyat sənət tayancıları her kaysi mektep okuqışları bilen birlikte numarlarını tayarlayıp növet bilen sahneye çıxdı. Her millet koşnula hoşal bir yagi cemboldi. Klasik usul kök güllük farfır buyum. Zhongzhou tiyatri su setiştin ariye. Yelpigüç usulü aile sürüti. Çipav usulü kecedeki Şanghay Qatarlıq numurla növet bilen urullandı. Şadiyanı muzika nəxmeydan kəbiyatını qayt-qayt canlandırdı. Faaliyette yana ənənvi xalq örüp adetini iskiliş rayonu təsis kılıngan bulup, xalq sənətkarı

0: 2020 6-nji ýyllyk Şinjan Oktýabr halkara awtomobil körgezmesi 10-njy aýynyň 1-nji gününden 5-nji günigeçe Şinjan halkara körgezme merkezinde ötkezildi. 1000 hyldan artyk awtomobil, 60 hyl ýeňlikdäki awtomobil körgezmede namayan kılınıdı. Tümen ýönlük döwlet ýardam puly bar. Awtomobil sitip alaý diýseňiz, Oktýabr halkara awtomobil körgezmesi gibi.
1: Yepek yoldaki Norki merkezi, Tianshan'daki yeni sefer, Şinjan, Hayning Norki şehircisi 9. ayının 28. günü ticaret başlamakçı. Orne, Ürümçi Tianshan Aeroportu T2 aerobinasına, Avrupa Asya'nın modu merkezi, süpetlik mal modunu, güzellikini namayan kılıdı.
2: Köl bilen kumluk tutuşup ketken Bağraş Gölü, 8. ayda suda oynaydıgan, heyli kılıp kuşlamaşa kılıdıgan, kumluk sahilinde daka kılıdıgan, sonuldu girek jay. Dakıl kıl, Şinjan'daki seyyaha de tariflindu. Menzir rayındaki Mihmanhan'da yatak asınız, Menzir rayının belirti soğuk kılındu. Telefon 0996-2566-666.
3: Jongo Şinjanlyk deski etiş tenerketçisi Abdugani Turgun Asiya tenerket müsabakasının altın medaliga tunji qatam erişti. 9-njy aýynyň 24-nji güni 2026-njy ýyllyk AG Mangwu Asiya tenerket müsabakasynyň hoş habar tarqaldy. Döwletimiziň 29 ýaşlyk deski etiş tenerketçisi Abdugani Turgun 64 metr 26 santimetrlik netije bilen erle deski etiş türde çempionlukka erişti. Bu Şinjan tenerketçileri bu növetlik Asiya tenerket müsabakasında döwletimiz vekille ömiki üçün kolga keltirgen tunji altın medal. Abdugani Qashqar vilayatynyň Konşahar naýasynda tugulgan. Boy egizligi 2 metr 2 santimetr. Gulichining uzunligi 2 metr 16 santimetr kelidi.

0: 2021 yılından 2026 yılıca memleketlik yenik atletika levhat alışış müsabıqısı ve memleketlik tenerket müsabıqısının erle deski yetiştirde çempiyonluğunu kolga keltirgen. 2023 yılı ve 2025 yılı Asiya yenik atletika levhat alışış müsabıqısı da 2 kıttım çempiyonluğunu kolga keltirgen hem 2 növetlik dünya yenik atletika levhat alışış müsabıqısı da katnaşkan. 2025 yılı Abdugani köp qetim 65 metrdan artuq etiş neticesini yaratıp, memleketlik rekordun buzup taşladı. Bunun içi de 67 metr 29 santimetrlik netice, növette döyültmez içindeki erlerinin deski yetiştirdiki en yeni rekord hesaplandı. 2023 yıllık Hangzhou Asiya Tenerket Müsabıqısı da texnik tipini özgertiş mezgilde turvatkan Abdugani 61 metr 19 santimetrlik netice bilen mis medalga erişken. Bu qatımqi Asiya Tenerket Müsabıqısı da o mutlaq əməli küçü və maharetini muqim cari qıldırış arqılıq köp yıladın bu yanqi Asiya Tenerket Müsabıqısı da çimpiyon buluş arzusunu əməlge aşırdı.
1: Köl bilen kumluk tutuşup ketken bağraş gülü, 8. ayda sudu oynaydıgan, haylıklı kuşlamaşa kılıdıgan, kumluk sahilinde daka kılıdıgan, sonul dikirek çay. Dakılkı Şincan'daki seyyaha da tariflindu. Menzir rayındaki mikmanhandı yatakasınız, menzir rayının belirti soğuk kılındu. Telefon 0996-2566-666.
2: 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçə Şinjan Xalqara Körgəzmə Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yeni tipki avtomobil körgəzmədə namayən qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitib alaydısınız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi kimi yerə.

Onda bolsa doimliq dostlarning avatga yo'l uchurlar qarab baqayla. Uchurlar qaraydigan musaq olimning uchurga yaxshim dilraba. Sanfaku to'g'lida Abdumabdulla biroz ko'prakken to'sta shahvallar baykaniga uchurnavatibdi. Onun boshqa adolni uchurga yungshinji, demo Abdumabdulla biroz ko'prakkeniga uchurnavatibdi. Rahmat. Onun boshqa adolni uchur qaraydigan musaq Chechangosu, ya'ni Müşü Uçankay Suludun Musay Can Karapan'a yönüştüm Abdumabdulla biraz köprekken diye uçurnav edipti. Rahmet. Onundan başka yana uçurluğa karaydığa mısak Ekber Efendim'e uçurken. Cinyin yolu da minfaciyeğe çıbığa arlıktı mı Abdumabdulla biraz köprekken toslu şehvalları bakken diye uçurnav edipti. Rahmet. Yana devamlıq toslana uçurluğa karaydığa mısak Ali'ni uçurken. Beijing Cunlu da Abdumabdulla biraz köprekken riyasetçi diye uçurnav edipti. Rahmet. Yana uçurlar qaraydığa mısak merhabanı uçurken. Yaxşımur yasacı dilraba. Hazır nozira yoxan əlludum Abdumabdulla biraz köprək diye uçurnav edibdi. Rəhmət. Onundan başqamda Asiya xanımın uçur qaraydığa mısak yaşancınludum Abdumabdulla biraz köp diye uçurnav edibdi. Rəhmət. Onundan başqa Zöhrə xanım, badam taksi qatarlıqlarını proqramımız yaxdırıb anlayıb edibdi. Rəhmət siləgəcə mə? Yana onun başqa Patigül xanım məmni proqramımız anlığış xizmət qovatı mədiyə uçurna əvədibdi. Rəhmət sizgə. Bunun kimi yana davamlıq proqramlarımızı yaxdırıb alınışınızı ümid qılımız. Yana dostlarına uçurlar qaraydıqan

0: Hörmet radio anlatıcısı Allah vatandaşlar bir yüz yedi dedik. Katna Sanat Radyosu'dan bir vasıta anlatılı vatan Gülgünçler programımızı. Bu programımızda interes oldu çekilmiş şirketi alay talep kılgan. Sevimli küçük dostlar, aldı bilen yıktanla programımızdan muhabbetini yelken kılıp ösüp yetilişki yardım bir aileyi sayıp sıra bulsun. Çünkü bayramı mezgilde Gülgünçla programımızda muhabbetini yelken kılıp ösüp yetilişki yardım bir aileyi sayıp sıra tesis kıldık. Küçük dostlar bilen bütün Şencan'ın her kaysa caylardaki münevver okutukçuların hikayelerden bahırlanımız. Kaban ayasıda bir okutukçı ba. O 10 yıl sınıf mesulü bulup, öyde kalgan okuğucuları amıra bulup, nurgun kişilerini ötküzdü. O pen tekniki yetekçisi bulup, kereksiz narsila döyüsüden balılağa ilim pen dersi içip verdi. Bugün günde o okutuş tatqiqat müdürü bulup, bir top yaşı okutukçularını başlap, yezi kentlagi verdi. O del, Kaban ayelik 2. başlangıç mektabının ilim pen okutkucusu Şüleyli. Bugün biz birlikte onun hikayesini anlayalım.
1: Fang jia qian de zuihou yi tang keshue ke, jiang tai shang meiyou chengtao de shiyan qicai. Xulili shou li na zhe yi ge yong suliao ping he zhiban zuo de xiao zhuangzhi ge haizi men yan shi. 乡村学校器材紧缺，很多实验没法演示，只能口头讲。徐丽丽，
2: 孩子们只能看课本，没办法动手实操，科学课很难真正开展起来。
1: 没有教具就自己做，废旧塑料瓶、硬纸盒、废木板，别人眼里的废品，

0: viaggio la programma si. Bu programımızda tres odi çekilişlerkti alay talep kılgan. Ona basa dostlarının avetke uçurlarına bir karı bideyle. Abdurimcan uçuru karaydıgan basaq, yakşımadılara bağı Qashqashiyarının tabazanı aldırık yolla koş yolun işte rabandıge uçuruna batıptır rahmet. Onun başka bana Adılcan uçurgena Xunguangsha yolları koş liniyada ravan kendige uçuruna batıptır rahmet. Onun başka bana Nurnun bir avazlı uçurbaki anlap bakayla koyay.
1: Yaxşımsız.
0: Buldu, rəhmət uçurağınıza tapşırıb aldıq. Yenə davamlıq dostlarının uçurları qaraydığan Musaq ablıbından uçur ki, yaxşımı dillər aba, Tönceli odum abdıma bila biraz köpürək kəndiyə uçur nəvətibdir, rəhmət. Onun başqa Aminu gülədimiz. Abdurrahman Somkichi qatarlıqlarımda programımızı yaxdırıb anlayıb edib dur. Çünki yan qatarlıqlar yaxdırıb anlayıb edib də uçur onlarını tapışırıb aldım. Söyümlü kiçik dostlar, əmdə deyək qıtınla programımızdan mən və minin vədinim Cumhuriyet Untumaydu səyi pisini bulsun. Cumhuriyetinin tarix səyi pisiga çaxnab turgan ısımla uyulgan. Әмді мән вә менің вәдінім Cumhuriyet Untumaydu сәйіпіміз дектіңлады болыды. Бұ сәйіпімізді бұғдайлықтығы сорт етіштіргі Ли Чжэншэньні тоныштырымыз. Бұрман 931-лі Ли Чжэншэнь

dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her günü her kıl tesirlik hikayeler barlık gelmekte. Eğer bu hikayeler sizni tesirlendirgen olsa, minnettarlıkınızda ayın. Kaderleşini ögünün alın. 174 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeler bilen sizni tesirlendirdi.

hayatlık yolu da talay uçuruşlar buludu. Ota anımızdan bizge mehir muhabbetini şahsiyatsız beğişliğallıkıga. Turmuşun bizge nurgun mümkinçiklerini bergellikige. Kalıp sadalarımızdan yeterlik cevapkı erişkellikige. Hayat yolumuzda başkalarının illik muamelesi uçurgallıkımızga. Bizge ilham bergen, yardım kılgan şu kişilerge minnettarlığımızı bildireyli. Minnettarlığını bildiğin kalıp ilgisi aman tekimi zor neticilerge erişeleydi.

叔手里边，叔叔拿着钱，对我把头点。

叔手里边，叔叔拿着钱对我把头点，我高兴地说了声叔叔再见，叔叔再见。

Kündelik durmuşta ahlat çıkıp durdu. Ahlat ne, türge ayrışını özümüzden başlayalı. Batarya, doğra, aşarat yokuş doğrusu. Kündelik durmuş boyumlarını kızıl ahlatçılıkkige. Zaka, kahiş partisi, tamak kaldıkı. Tez tamak boyumlarını külren ahlatçılıkkige. Aynek, metal boyumla, kolo işçimlikki kutusu, kağız kuta, sulyav katarlıklarını kök ahlatçılıkkige. Aşkan tamak, meviçi ve posti, köktat yopurmakları katarlık aşkanı ahlatlarını yeşil ahlatçılıkkige taşlışımız gerek. Ahlatlarını türge ayrışkı küş çıkırıp, güzel muhitin ortak menfaatin neyli?

0: Uzun bu tüke bil bir yay çıkmağılı.
1: Şu ona. Mağdık. Mağdık.
2: Dadu, Abdumobil'in tüylükini bir içip vere, sınırımla mənzir körpmeyen olaylı.
3: Makul yine canım dada, akam bilen bicam turmalay.
0: Bombaydı o balam, bek haterlik.
3: Makul yine canım dada.
1: Oy, meyli bir içip verene, bir dem sergidep meyvası ol.
0: Onda diyen bilen.
1: Vay, içip verene.
0: Meylemse.
4: Hacet Sılkın, nimdiyen çıraylı.
0: Balam, gözüm açı.
1: Gel kısa açı. Ayak
0: mısın? Balam.
1: Gel kısa açı, kutkuzunla.
5: Ata anılar vəqədən keyin qancı pushayman qılsanlamı ornığı gəlməydi. Keyinki pushayman özünge düşmən.
6: Balınızı köyünsiniz, balınızını Abdumobil tünlük edin. Dəri istin sırtkı çıqarğızman. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.

0: Eğer sırtlarda yürü atkan bu sanla, yol uçurları bagaj mansanla ihtiyaclık dostlarımız paylansın. Dəmin işin ahırıq günde belkim kısqı seyahatlığa çıkan dostlarımız, palet oralaştırgan dostlarımız qaytip kilisə pırıda. Şu qatnaşından yukur bəlli məzgirlige duş gelişi mümkün. Eğer yollarda tosuluş görülse, birinci vaxt içi təmeli sanla ihtiyaclık dostlarımızı yet güzeyli. Uçurumlarının qiymetli sal qarımıqa izle. Qine yol uçurları bir işin xalaydıgan dostlarımız veya ki, Katnaş kay soruyduğun sual meseledir ve anlıkçı dostlarımız olsa Şinjan 1074 ile 3'ün mülazımette. Qel merhamet.
1: Kulak selip anlaş, örmettin. Fikir almaştırış, şençtin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karıştın direk bir yerde. 107'de tüt Katnaş liniyesi.

0: Kulak silip anlaş, hürmettin. Fikir almaştırış, işençtin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karaştın direk bir yerde. 174 katnaş liniyesi.
1: Hoş geldiniz. Katnaş liniyesi programımızı devamlaştırdığımız programımızda. Naqshi kuyladin huzurlandiq. Qani yo'l uchurlarini avasanglar qarshi olamiz. Shinjang 1074 sizlar uchun munosabatda Abdurahmon Somkichakimizni qarshi olamiz. Ruqiyaning uchurida Qo'dan 2-chi kutsi Chita yo'li 3-chi ko'rik taraflarida mashina bak ko'p deydi bo'ldi. Abdukerim Yavashning uchuri. Bo'ldi qani uchur bo'lsangiz bo'ldi-da. Ismingiz Abdukerim Yavash bo'lib bo'ldi. Mana shunday jonliq muzikalar kelganki, Qunzayidimizni qarshi olamiz. Yakan Sharqi bekatning oldi shun daravan mina deydi bo'ldi, madam taksi.

Ma o peyhuan kauja suydaudun juja vange çüp iğir tosulup kettok dedi. Abla da benim noşturu buludu. Onundan başka Kerem Bağ tarafta maşallah sel pel köptüğün avuçunu tapşırıp aldık. Rahmet. Onun başka yine işte bak yolu da maşallah sel pel köptüğün avuçunu tapşırıp aldık. Özümüz tapşırıp ağan en yeni yol uçurlarının dostlar temelisek. Yani ma o Hangzhou'dunlu Changchun otur yoludun ma o Beijing otur yolu. Şarıktan garipke tosuluş pek iğirke dostlar. Ma çoğu yan tarafta da antibiyotik masinci kalmaz normal yol yürüyüşüne ait yaxşı bu tuttu. Hem de ma tosulgan yol bile kaysirgen vaxtı da ma o yani ma şu karşı donlu licaço'nun ki ma şu Jingxing Gousu ha, mushu bölgede azraq tosuluş bak ya. Onundan başqa Changfanggu otur yolu yani Ürümçi kötü yukarı süratlik yoldun Yashan otur yolu. Garipten şarkıya tosuluş görüldü mana dostlar ha. Sırtlağa çıkan dostlarımız qaytip gelişte şu yollarda tosulup durup qayvatkan oxşaydı albette. Qilish punktları da işte tosuluşlar yığılışlar görüldü ha. Tiyan Sengong yarının aldığı hazır yollara avanke. Onundan başqa Yanlu. Şu Miran Şavcı'nın ki aldığı yollara bak karış tarafta ise kızıl çırak çarptık maşallah bağdaydı. Koji Junşuyo'nun aldığı pek ağır tozuluş yok lakin şu çırak sebeple sel maşallah da cıgılış görülüyordu. Onun başka Arda Çav Körük'nün astığı şu Adıl da sana aldıdım başlayıp ma Arda Çav tarafta tosulupdu. Onun başka karşı liniye mu? Müşin Nongye Tingca şu yarının aldıdım başlayıp tosulup bu hazır. Aşçong tütkütçe kepti ah yani şimdi daha şu diye bir ket tütkütçe iğrızı kepti onu dikin mavu nimenin ki tozcan taraflarda ve ma da sen aldı da sen yürüyüş asla şu liniyede karşı taraf azar ravan ki karşı taraf mavu da lüğü ronu aldı kegende müşede azarak tosuluş bakya karşı taraf mavu parlakna aldıdım azarak tosuluş bakya Yongshun kutsu yani Mao Shan Shahe Li Jia Chao'dan Dong Erhuan Harap'tan Şarkı'ya tosuluş bakıya dostlar. Onun başka Sayuli Guanghui Körük'tan Başı Hong Zeng Mağan İlgiz'de inek tosuluş görüldü. Azır kıymışı tosuluşta Mao Halak Yülü Körük'tan çıkıp bu liniyeler avanken Başı Hong Chilu Namir tarafki Manga liniyede çırak sebepten azırak tosuluş bakıya. Onu dedi ki Başı Rahbi Fasva tarafından aldı azırak tosuluş bakıya. Sisi Mol'dan aldı mı tosuluş bakıya. Sayıldın kilip Başı Hong Shangong Yarga Aygıldığa ya Sisi Mol'a Aygıldığa ya Şüye de azırak maşillanın Türk kılıç ekvaları bakken ne? İşte bak öyle Mao Jingyinglu Minhua Kutsu da belki ağır tosuluş yok. Lakin şu kızıl çırak sebeplik veya ki piyadla ötüşümü yolu aldı. Şu sebeplik selpel tosuluş bakken. Çiğcan yarının aldığı hazır tosuluş yok. Hele ravanken yola Çiğcan yarının aldığı yola ravanken. Dostların uçurlardan yetküzümüz. Mekit'ten Emercan. Yakşı mı? Ede. Maşallah Adılcan da koyun. Ha, üzünüzden. Et programı çıkanda üzünüz yet gözünüz mü? Kaplan. Bol rahmet. Kaşka, o 5. Ultrak rayonunun aldığı yollaşın. Ravan'da duruşen Gülhanım rahmet. Yaxşımı sugurta kiler yili birinci aydın kiyim bolsa yıl örülüştün burun sugurta seti basa kiler yıllık sugurta bici çıkmay. Sitte balsız dedikken bu bajın tölümüsün bulamlı mışın o düşünce yaxsız azmetcan hata üçün kapsız bunda eğer sizin birinci ayda tuşuduğun bolsa mesela nemişki bu noktanı mənim bekerek düşürmezsiniz menin maşında birinci ayının 13 gün tuşudu menin soğurdu vaxtım lekin 13. ayda asınız yıl atlamaydı mesela yılının 5'i de soğurdu mesela hazır sıma 12. ay kegen vaxtı da amay yıl örülüp 2027 yılı birinci ayının işçi de ağam bozsun suğurdu ne. Siz 2027 yıllık təvə muş bajni tölep oldunuz deyin gəp. 360 mı 380 koy. Baj bunu tölep oldunuz deyin gəp. Hem de 2028 yıllıkının suğurduğunuzun iliş üçün siz çoxum netçayı burun tayarlı kılsız ya ki ala kılsız ya ki siz bile ala kılışıdır suğurduk adamlarınız için ama. Birinci ay 12. ayladın başlayıp baldır ili bilişinizin tavsiye kıldı. Mesela siz 2027 yılı birinci ayda ip boğan bu. Yürümezlik bulup mu? Ergin ve davan yol bilekleri.

da sürətini astılatıb yürüş kerek. Suda teyliş hadisesi yüz bergende hodukup ketip rolunu çin burmaslıq, avtomobilni turmuzlamaslıq, rolunu işki kolda çin tutup sürət tezletiş tepkisidin putni asta asta kötürüp motorunun aylanış karşılığından tuluq paydalanıp avtomobil sürətinin astılışı. Astılışını soğuk kallıq bilen kütüş, şu arqılıq çak bilen yeryüzünün sürkülüş rolunu əslik keltiriş kerek. Elbette manumuşak ciddi ekvalda belki bazı bir reddettip kanuniyetle ciddi adamın isiği gelmezdi ki veya ki manumuşu reddettip meşgulatını tertip bu içi kılamaslıqımız mümkün. Çünkü ciddi ekval görülüge vaxtıda adamda tabiylam ciddiyiliş buldu. Bilidgan nesilerini mi unutup kalıdı? Adi noktalağa, adi nesilerin inkas kaytırış tövallab kalıdı. Lekin her kanda vaxtda manumuşunak bir veya ki aldığımızda ciddi durumuzda ekval olsun veya ki veya olsun veya ki avtomobilde kaşılık görülsün veya ki bir ciddi ekvallağı yolu kaylı her kanda vaxtda aşı bir kaşılık görülgen ya ki miştah bir ciddi ekvallağı yolu kan vaxtda avtomobilini ciddi durumuzlamaslık anandaki rolünü on solga katlık burumaslık ne alay tavsiye kalımız durumuz desteği vaxtıda üzüp yenik ne çıkıttım desteği tavsiye kılındı. Şu anda özürümüz müştah buramda bir xatar yol yürüyüşü olan ümit kılımız. Lekin bazı da müştah ciddi xatarının bir ekvalladın saklanğıl bulmaydı. Şuna boğanda her vaxt şu kalımızda olsa rolun için tutuş, on solu katlık burumaslıq, Adem'den kaçırış aldı bilen, onun dinkin turumuz desteği zörüriyet doğulğanda turumuz ne katlıklam desteğmezlik. Onu az azdın desteğini tavsiye kılımız. Onunca yana iki gün tuşat edip ondan sonra vaxtı da kıvılın azlı gün kaptı neç gün ayette uygun bir neç gün kıvamışsınız hem de aldığımız bayramlık demeli şöp ketken de vaxtı ütep kütüdü o şuna o geniş gününüzün vaxtı uçkan bozu pravısız avtomobil aydigen qatarıdı bir taraf bulu siz şununla vaxtı da nem kıyıttan bugün demiş ayette uygun bir iki gün vaxtını siz bekçiyen tutmuşsunuz ülgüremeyiz sözümü derhal 30-нче санлайман учур бамыган билан мен тумшуктан рахзаутада ишлейман деди м деп сим койган достумуза каршы алмыз ен кирген достурмуздун каршы алмыз кон достурмузду мааманланы каршы алмыз а эмсе яны достларга накш күйлөрүмүздүн тагдым кысак накшлардын аңлагаш маңсаңлар

0: Beijing vakti saat 19.
1: Yıllar azdı bizi.
2: Bana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Katnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz hemra programımız.

0: kandaq bilisiz?
1: Olqaç 174 yollarımız rava.
2: Yollarınızda biz hemra programımızı.

Sevimlik radio anlıqçı dostlar, programımızda anlaş üçün Sastatalanı 107.4'ke toğırlap, bizge dikkat kığınanlarga, programımızga dikkat kığınanlarga köpten köp rahmet etimiz. Her bir külürünle könlük ähmetlik bolsun, manga yollarınla ravan beyhatar bolsun dep ümit kılımız. Keşlik yollarınızdı biz emra programımızı başıldıq, hem silahını təklif etdiq. Qın merhamet, Şinjan 1074 silah üçün bol azmette. Riyasatçı dostanla Qunduz Aytürdüdün, yine devamlıq. Silahı salamla bolsun.

0: Buldum. Korladın Ayımgül, rahmet. Ravan taksi.
1: 74 yol karıma 8 yollar Ravan Kenar şimdi.
0: Buldu rahmet. Yana uçurladığın Abdükerim Yavaş. Cevap ağı bu da neymiş oldu? Pak der ötme. Şu. Cevapının tüyü rahat. Cevap ağı çekmeyen yaş. Pak der ötme usul alamaz deydu. Ha, şu. Cevap ağı boğam bilem. Şu pulunu sanap sanap sanap yan çıksağa vaxtı da atkımız çıkıp da. Hem de. Ha, əmsi dostlar. Yavamlıq yolu uçuruları bir işinlerine karşı alımız. Biz özümüzdün kibir kısım uçurları ba. Şu uçurunu yetküsek. Arkaysaymış şu yol bileklerden uçur usla. Evet keş mansala. Kani bizdeki bir avaray uçur alıp lan bir dikkat kullanla. 9-cı ayının 27-ci günü keçidin 28-ci günü kündüz gece İli Derya Vadisi'deki Tağlıq rayonla, Bördala Oblastı'deki Tağlıq rayonla, Tarabagatay Valayeti'nin Canobi'deki Tağlıq rayonla, Şihanzi Şehri'nin Canobi'deki Tağlıq rayonla, Örümçe Şehri'nin Canobi'deki Tağlıq rayonla, Sancı Oblastı'nın Tağlıq rayonları, Canobi Şincan'ın Garibi'deki Tağlıq rayonla, Xotan Valayeti'nin Canobi'deki Tağlıq rayonla, Aksu Valayeti'nin Şimali'deki Tağlıq rayonla, Bayınqulun oblastının tağlıq rayonları Qatarlıq Ceylanın qısmen rayonları da azraq yamğur. Dıngız yüzüdün otura yuqur egizlikteki tağlıq rayonlarda yamğur aralaş qar yaki qar yağdıken. Yuqarqı Ceylanın tağlıq rayonlardaki qısmen caylarda otur hal yaki qattıq yamğur yağdıken. Şimali Şincan'ın Şimali Sancı oblastının şarkı, şarkı Şincan Qatarlıq Ceylanın qısmen rayonlarda 5 bal etrafı da Xərbi Şimal Şamali. Şamal eğizlerde 10 bal etrafı da boran çıkıdıken. Canubi Şincan uymalıqının otura ve şarkıda 5 bal etrafıda kipa şarık şamalı çıkıp kısmen caylada oxşaş bulmağın derecede kum boralı qavarayı körüldükken. Şincan'ın başka caylarda hava uçuk bazı bulutluq bulup şamal küçü ancı zor bulmaydıken. 9 ayının 28 günü keçidin 29-cu günü kündüz geçe. Canubi Şincan'ın qaribideki tağlıq rayolla. Xotan olayetinin canubideki tağlıq rayolla. Aksu olayetinin şimalideki tağlıq rayolla. Bayınqulun oblastının canubideki tağlıq rayolla. Qatarlıq caylanın qısmen rayolları da azıraq yamğur. Dıngız yüzüdün otura yuqur egizlikteki tağlıq rayolla da yamğur arlaş qar yaki qar yağdıken. Bunun içi de Qashqar olayetinin canubideki tağlıq rayolla. Qızılsu oblastının tağlıq rayolları. Xotan olayetinin tağlıq rayollarıdaki qısmen caylada oturhal yamğur yaki qar qısmen caylada qar yamğur yaki qar yağdıken. Şimali Şincan'ın Şimali Örümçe şehrinin Cənubi Sancı oblastının şarkı Şarkı Şincan Qatarlıq caylanın qısmen rayonlarda 5 bal etrafıda Qərbi Şimal Şamalı çıkıp Şamal eğizlerde boğuran küçü 9 bal etrafıda buluduken. Cənubi Şincan uymalıqının otura ve şarkıda 5 bal etrafıda qipa şarkı şamalı çıkıp qısmen caylada oxşaş bulmağan derecede qum boralı qavarayı görülüdüken. Şincan'ın başka caylarda hava uçuk bazı bulutluq bulup şamal küçü ancı zor bulmaydı iken.
2: 2026 yıllık Şincan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10 ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçe Şincan Xalqara Körgəzmə Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yıngdiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitib alaydıysanız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.
3: Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan Örümçe Longchan Kutsirke Tianshan 1-ci numarlıq turalğısı təbiyyatı boysını 10 milyondan artıq mədlik sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versan Sarayının mənzirsidin örnek ilinğan Tianshan 1-ci numarlıq turalğısirke otdırhal egiz qabətli binalarda əmmi ayılının güllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi var. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələyisiz. Əmmi adam intildiğan esil oldıraq rayondan öy setiviliş köğününüzdü kerekiştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-499 0991 556-4-9 Şincan Yöğal Öycay Çekşirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125

0: yer belgisi orundan öy setiliş cemetnin şerfi. Bir xeyir şer nurgun pulğa yaraydığan xalqara çoğ bazar yenirki Tianshan rastisida 514 yürü şaşametlik turalğının faaliyet orundan kölümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaqlıq temperaturlıq su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış üyde terlikide çınıqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü alsanız bulur. Tianshan'daki katlı cemetnin şaşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolğan tavqılada 5-ci evlat öyle var. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işitdəlisiz. Paydanış nisbeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirkanın yeni öyne aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16.
1: Tanqıştın katı mı kapat? Kava için hemen tazıq kağazırının dərincisi yanı mı yokur götürüldü? Ava ötküzüşçallıqı, su sümürüşçallıqı yaxşı bulup, hanım kızlarını rahat his kıldırdı. Tanqıştın katı mı kapat? Kava için hemen tazıq kağazırının dərincisi yanı mı yokur götürüldü? Rukiya Obul Qasım tavsiye kılgan bu mesulat doyundu mu mas kademde setilidu. Altın üzük bu kapatı sizini saklap durmaqta.
2: Anla batkınınla 107.4 Katnaş Sənət Radyosu'dan Bevasta anlıqalı batkan Yollarınızda biz Emrah programımızı. Yollarınızda biz Emrah programımızı.
3: Şanak anıqıcılar, yollarınızda biz Emrah programımız devamlı şatıdır. Keşlik yollarınızda biz Emrah programımızda biz İsil Təmni, yani Şincan'daki en İsil Təmni izleş pahaliyetimizi qabaz kuşkan Ağmarvayt məxsulatlarını işiltib, nayı tetiqdek tamakları ala mulazım etdi. Çıraylıq muhit bilen, şu xeridan kütü batqa, mekmanlığı çıraylıq dastıqan silu batqan, mekmanlarım aşqanısın alaydı. Tavsiye qilamiz shu Fulivanga yangidan ichildi, ya'ni Fulivandanki mashina to'xtatish, yer osti mashina to'xtatish o'rniga tushadigan yaningda, u yer osti mashina to'xtatish o'rniga tushib ketmaymiz. Shu mashina to'xtatish o'rnining yanida. Yana birisi Adil Dasaning Adil Sud Sarayining uduliq ichilgan Shiyu Dodosha ashxonasini olay tavsiya qilamiz. Yana bir tavsiya qildigan mahsulotimiz bo'lsa, Pasil sherkitining Pasil Ram Denjeju ichimligi. Bu ichimliklar yosh bolalarning energiya tanaffus ichimliklari mukofoti bek katta. Ichgandan keyin somoq og'zini ochgandan keyin shu og'zini qutisini tashlab o'tmanglar. Shuni somoq qilishni unutib qolmanglar. Har xil mukofotlar va quruq qo'l qo'ymaydi. Yo'q deganda oz o'simi. Nakbul mukofoti bor. Shuna unutgan eng cho'ng mukofot musobaqa nakh maydonida ko'rish, berib kelish, ayırplan bildi degandek futbol

Bir örüp adetini aynen küçürüp kese yinek boğanda aşkazan üçte iktidarı kalay mukallaşıdı. Eğir boğanda yürek man kan tumur keseliklerini keltürüp çıkırdı. Şunda sanın ki bir şey küzlü kütünüşke alay dikkat kılışını yemek içmeklerini tanşap yiyişini alay da eskertimiz.

0: базарба. Автомобил тоқтытыш қолайлық, нәпіс безелген, үскілері толық. Кіріпла, тижарат башлығыны болудыған 500 квадрат метрлік ашқана ижарге берілуді, яке сетілуді. Алақылшыш телефон номері 181-99-89-16-18. 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçə Şinjan Xalqara Körgəzmi Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yıngdiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitib alaydıysanız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.
1: Baharda rəngarən güllə bizni hozırlandırsa,
2: Күзді сүзік асман вә тұлын айның güzelliği қалбімізні рам қылыды.
1: Язда салқын шамал yüzlerimizді сөйіп өссе.
2: Қышта аппа қар еғіп, мол осылдың дейрәк беріді.
1: Біз манымышындақ тоқтымай алмышып тұрған төт пәсілінің әрбір күніні сіләбілен радио долқылары арқылық сырдышып өткізіміз.
2: 107.4 қатына сәннәт радиосы сіз басқан yollarda әр вақыт сізге хәмра.
1: 107.4 Hatnaş Sanat Radyosu. Anlığa batkınınla 107.4 Hatnaş Sanat Radyosu'nun Beybasta Anlıkalı Batkan Yollarınızdı Biz Hemra Programımızı. Yollarınızdı Biz Hemra Programımızı.
3: Şuna kalıcı dostlar, yollarınızda biz Hemra Programımız duamış atıdı. Bana hede uçur beğenmeyen bilen şun da huzurlanıp anlavatı men degen uçurlan tapşırıp aldı o Ahmet Niyaz Kırkaş. Tayyuan peylu şunda ravan, veyşin lud maşala sel, belki pişikhan kavca şunda ravan deydu bayra ziya buldu. Avazlık uçurladın. Kine, nur.
4: Yukarı bir tema, Yurdun Pifan'ın aldığı yolları koşuyorum için başını sen köpeke tutacağım.
3: Oldu. Altay yolu koşun ya da şuna ravan deydu. Tur taksi yoruz Can Rahmet. Rezat yakışı mı? Ucu mu? A rayondan B rayondan deyip arılaş yizip sizge. Şuanhı yön. Aksızlık ba bazda. Ötküçilerin ayağı üzülmeyi kıyıl saklap gitmez. Hatta Tügüde de kuzgulup masak yeni bir şey yügürüp kep kalıdı bakalım kan. Ben piyadaki yol beğenmeyen de bu şu ayda işki kıtım hatalış buldum. Bu kas münasiyeti korurlar inkas kıp koygan bulsanla bir kızıl çırak oran tüpeygen bulsa de kaysa hazır şu bir ayın şuna ama müşege bir kızıl çırak oran tüpeyse. Buldu biz bu inkas ne münasiyeti korurlar yetküz koyeli. Abdükerim Yavaş siz talep qoğan naqşa onda naqşı yok ken bolğan bolsa birinci orunda beretdik. Ha orunda beredigimizga işinettiñiz aqçana. Qaharnı uçuray.
4: Şaşılmış
3: şehirde uzunda 6 yaqınla farqmaq qutusda. Ona dedi ki, ma tecrübe tutma etmenin aldığı tutuluş pek iğir ki, arda açığı körüklerin aslı tutuluş pek iğir ki, anıbalar doktor kansının aldığı da tutuluş pek iğir ki, onun başka ma bu milletler kutusu bu tarafta hem de ma bu altın bulakmanın aldığı ki, ma çoğun tüt kutca muşu yedi, hem de çırak sebep kazarak durup kılış bak ya, bu sebep alaydı tutuluş yok. Onun dedi ki, adıl da sana aldığı Dün mavu ardıca körükün mıngış müştereple assasın pek çekiliş gidip de. Kovcu yücün şuanın aldığımı tosuluş, bu tosuluş mıngıp hazır toz çangıç kepti. Bu ya kemanla alıcı boyun talımaymayınla. Cuma anıken mavu kökerek keselikle doktor kansının aldığı ravan karıştıra mavu tecrübe otur mektepneke aldığı bu yolda tosuluş bak ya. Onun başka... Mavu Sayuli Guanghui körükten Hongsan Janubtan Şimalga tosuluş bak ya. Sisi Mall'dan aldı hazır uçuk ya dostlar. Sisi Mall'da bek tosuluş yok. Lekin Sisi Mall'dan kendidik yol. Hongsan Gong yar taraf Koş liniyede sizin tosuluş bak ya. Ama Sayuli kiliş bu ya xeyli ravan ki. Kayyad azraq tosuluş bak ya desen la. Mavu Lija Chao körükten ütüp. Müşürek pifası batırıp. Müşü etrapta azraq Tosuluş bak elgin bak iğir emelse. Zhongshan'nın aldı sel tosuluş bak elgini. Maşı Hongqilu'dan Zhongshan tutkutu.

تفهم ضربة مشاكل أزرق توصلش بقى. onun başka yine ama kontu da senin aldı. Üçüncü körük kontu da senin aldı da azırak tosul. Körüknün üstü, astı, buryakla da tosuluş yok ravan ki. Lekin mavu. Kontu da senin aldı mahkuten kutan işkinci kutusu kırk itiş iyi kız bağı. Şu yekeken de azırak tosuluş bakken.

0: Bir geriş yarmı köpülge yaraydıgan ürünçe Longchang kutsirke Tianshan birinci numarlık turalğısı təbiyeti boysunu 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl. Versal sarayının mənzirsidin örnek ilinğan. Tianshan birinci numarlıq turalğısirke otdır hal egiz qabert binalarda əmmi ayılının küllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi bə. Derizinizde açsınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələyisiz. Əmmi adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setiliş köngünüzdü kerek iştir. Kızıq liniye telefon numarı 0991-556-499 0991-556-499 Şinjang Yuehao Öycay Çek Şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125 Yer belgisi orundan öy setiliş cemetnin şerbi. Bir geriş yer nurgun pulga yaraydıgan Tianshandaki katlı cemetnin hashamatlik turmuşidan bahraman bolasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrli kichi bolgan tavqulada 5-nji avlod öyle bar. 3 yataqlıq öyni 4 yataqlıq qilib ishlatasiz. Foydalanish nisbati yuqori. Tafsilotini 0991-25-5 0991-25-5 ga telefon qilib surishtiring. Shinjong Yipak yo'li Chong bozor öy joy chek shirkatining yangi öyni oldin setish ijozat nomeri 2026-650-102-3-0016.
1: Xo'sh anglovchilar, kechki kunlaringizni bizning radio programmamizning oxirgi minutlarida avaray o'zgarishiga qarab qaylamda ati dushanba normal xizmat o'rganish ish faoliyatlarimiz davom etadi. Bugun 2026 9-oyning 27-kunchi kuni yakshanba. Amsa kelgusi Urumchining 72 soat avaray qarasak, ata kunduzdan kechigacha havo ochiq, temperatura 14-dan 23 selsiya gradusgacha. Seshanba kuni kunduzdan kechigacha Hava ochiq, temperatura 11-dan 22 selsiya gradusgacha. Çarshanba kuni, ya'ni kunduzdan kechigacha hava ochiq, temperatura 12-dan 23 selsiya gradusgacha bo'ladi. Hava yaxshi. Kelgusi 72 soat ichida do'stlarimiz ish faoliyatlarimizni yaxshi ahamiyatlik o'rinlashtiraylik. Bexatar yo'l yuraylik do'stlar. Manzilimizga tinch aman xotirjam yetib berishimizni umid qilamiz. Xo'sh, yoqtirib anglagan qiziqliq bilan qatnashgan do'stlar, hammangizga ko'pdan-ko'p rahmat. Yopun Kotsi Ravan deydi. Onundan boshqa Nanxu shimoliy yo'li tarafda mashinalar ko'p yurish osta deydi. To'rt taksi Ruzjan. Rahmat, ishdan tushdik. Patavand Yudavand taraf Ravan deydi. Patugul xonim, rahmat. Yo'l to'silib qapti deydi. Tixuyvanda Pavshan yo'li Changjiang yo'li tarafda bir mashina buzilib qapti. Shu sababdan yo'llar to'silish bo'lgan deydi. Do'stlarimiz to'silgan yo'l belgilari turib qolgan bo'lsanglar, zerikmay, terikmay, bexatar manqaysizlar. Yoqtirib anglaganlar ko'p rahmat. Riyosatchi do'stinglar, Qunduz Ay turdi, xayr xush.

0: Yeni aeroport arqalıq çigradın kirdim. Çigrad tekşürüş boyunca çigradın kiriş kartısını toldurganda naayti kolaylıqlıqını, çigradın kirişinin naayti rabalıqını es kıldım. 9-nji ay kirgenden Ürümçi Tianshan xalqara aeroport arqalıq çigradın kirgen çıkan yolcular sani sijillaşdı. Könige otturu hesap bilen tekşürülgen çigradın kirgen çıkanlar 5800 adam qıtımdan aştı. Bunun için de 9 ayının 14 günü bir günlük tekşürüş miktarı 6600 adam kıydımdan eşip, Ürümçi Tianshan Xalqara Aeroportu da bir günde Çigradın kirgen çıkalı sandaki en yukarı rekordunu yeniledi. Ürümçi Çigradın kiriş çıkış Çigra Müdafiye Tekşürüş Punkti Vazife icra kılış 2-nji atırdının muavin başlığı Pan Hongyi mundaq dedi. Növetki tamujundun ötüvatkan çat ellik yolucula sicil köpeyi vatkan vaziyetki karta biz çat ellik kadımla universal mulazmet merkezigi tayinip dikkatni çat ellik yolucularının çigradın kirgenin keyinki haberleşiş, çıkım kılış, ciddişlarga takabül turuş boyunca yardım beriş, yöleş katarlık emeli ihtiyacı merkezleştirip cemi 60 neçe devletin kelgen çat ellik yolucularını şikimin kıytımdan artık bir punkt şekledigi her tereplime yürüyüşlük mulazmet bilen təminləb, Çigradın kiriş mülazimətinin ən axırqı 1 kilometrini həqiqi raballaşdırdıq.
1: Stansımız xəvri. Yəqin killərdən bu yan Abdonom rayonudakı caylar Cuncao bayramını təbrikləş baş temisidiki mol rəngdar fəaliyyətlərini qanat yaydırdı. Ər millət amma xuşal xoram bir yerge cəm bulub, esil tamlarını tetib, mündeşib, xalq örüb adətlərdən hozırlınıb, qatlı bayramını təbrikləb, Cunhua münəvvər ənənivi mədəniyyətigə varislik qilish davamıda dövlət muhabbətini yetildirdi. Bayram günlərdə Qulji nahiyə, Dadamtu baziri, Bulaq kəndirə, bir kənddə bir təm, 100 ailə tən qatnışış, 1000 çaqırımda bir ekrandın amayan buluş, Cunchu bayramlıq 100 ailə ziyabdi baş temi paliyeti qızğın ötküzildi. Kənd ahalları bəs-bəsdə özləri pişiq bilidigan qormalarını çıxırıb, çördişib oltırıb cəm buluş ziyabdıdan ortaq bəhirləndi. Naq meydanğa yana sənət nömrələri qıstırılıb, naqşı usullar qalıplarını yıqınlaşdırdı. Xuşal külük sadaları fəaliyyət naq meydanında yangırdı. Fəaliyyətdə yana buyruqni yetkizgici qatarlıq yeni kəsb altı bilan şuğullanğıçılar məxsus təklif qılınıb, onlara qoşnularının mehir muhabbeti hiss qıldırıldı. Buyruqni yetkizgici Ağamət Tursun mındaq dedi. Adette kündü buyrutmi yetkizip aldıraş yürümen. Cunchu'numu aldıraş ötküzdüm. Mahallinin bizni 100 aylı ziyapetigi təklif kılığını rahmet. Köpçilik bilen billa bayram ötküzüp kalbim illip kaldı. Aqsu şehrinin Wang San koçısı da bir niyette ipek yolunu süzüş. Bizning bayramımız Cunchu sənət paliyeti ötküzüldü. Naq meydanik şehir ahalları ve sayahatçilerinin kızgın alkışığı erişti. Aqsu şehri ahalisi Çı Jing mındaq dedi. Wang San koçisi burundan ayda avat idi. Koni koçu özgertilip yenilangan dengen tekimi avatlişip kettdi. Nurgun sayılı sayahat ve daka kılış əslahaları köpeytilip kişige huzur beyğişildi. Mazmunu mol, naq meydan keyfiyat kızgın bolgan Cunchu bayramlıq faaliyetler kişilerini intayın razı kıldı. Kutubi nahiyelik sənət ömiki 1000 çakırımdan halkıp Fujian Long Yangi berip, deniz boğazı Kıca Cunchu keçiliki de Tayvan hem de Long Yan, Meizhou, Ganzhou qatarlıq Kıca rayonlardaki naqşılar bilen bir sahinde maharet görüstüp, naqşı sadası içi de dostluk mehirini yetküzdi. Kutubi nahiyesinin artısı Şalqar Dakin mındaq dedi. Tunca qetim Tayvanlik naqşı bilen billa sahnige çıxdım. Muzik sadası yağırışı bilerle kalbimiz bir yerge cem boldı. Dumbak sadası ve kadimkigi taklit kılıngan örmet karavullarına ayışıp, Şinjan kadimki ekologiya bağıtısı şehir darvasını iç oyunu arkalık bağıtçı rayonudaki Cunchu bayramlıq faaliyetinin mukaddemesini başladı. Bayramlıq dämiliş küllerde bağıtçı rayonu ən-ənivi xalq örüp adıdı. Gayri maddi mədaniyet mirasları körgezmisini at mədaniyetini hes kılış bilen birleştirip, köpçilikke özgeçe mədaniyet sayahat təsiratı beyğişildi. Ürüm şehir ahalisi Şe Şau Çin mındaqdırı. Bir aylı kişileri birlikte yavu at bağıtsığı keldik. Bu yerde türler nait köpken. Жоңчоу байрымыда өйділі олтыру алмай, сұртқы чықып рәңдар дүнияны

0: ko'rish umidida bu yerga keldik.
1: Stansimiz muxbiri Liu Kay xabar qildi. Jongchu bayramlıq dem ilish mezgilde Abdonum rayonidagi joyda bayramlıq istimol fursatini chang tutib, istimol belti tarqitish, belgilangan summaga yetsa bahosini kemaytirish, yordam puli berish, konusni yangisiga almashtirish qatorliq ko'p xil tadbir orqali istimol bozorining yoshirin kuchini har taraflama qo'zg'atdi. Oqsu shari Vallong Yöfen Biyadi 4S dukunuda körgesimiz zalığa optimobil körgeli, mesle sorgeli, sınav bəydəb baqılı gelgen şəhər ahalarının ayıq üzülmedi. Satqıcı Can Xongmey muhbirga bayram məzgilədə optimobil setibilişdə etibar beri salmaqının adetki küllərdikidin teximi çoğun bolğalıqını etib bundaq dedi. Aqsu şəhərinin məxsus yardan buludun bəxirmən bolğalı buludu. Yəni bahası 50 000 yuandan 100 000 yuangacha bo'lgan avtomobil tipiga 4 000 yuan, 100 000 yuandan 150 000 yuangacha bo'lganlarga 6 000 yuan, 150 000 yuandan oshganlarga 8 000 yuan naqd pul yordam puli beriladi. Buni davlatning konusini yangisiga almashtirish yordam puli, biroq qilish yordam puli bilan teng ishlatib, siyosatdan ustilab bahrman bo'lishga bo'ladi. Bayram mezgilide nalqına yasi yan telefon, taht kompüter cahette xalqı nəp yetközüş boyucu setişini ilgir sürüş pahaliyetini umum gözlük kanat yaydırdı. Nurgun ağalı xalqı nəp yetközüş pahaliyetinin paylanıp tallab seti valdı. Nalqına yasi ahalisi dılxumar dolqun mundaq dedi. Yen pasundiki əxli iqtidarlıq yan telefon talladım. Dukan öz yolu koyan itibar bahadın sırt, yana hükümetinin yardan puludun bahirmen bulguğulu buludikken, hesaplap baksam 400 yendin köprek pul ticap kaptı men, xeyli muapıkken. Nılgına yazıdki malum rakamlik mahsulatlarını sınap yekiş tokununun başlığı. Loji, bu qitimki rakamlik mahsulatlar cahitte xalqın nep yetküzüş yardan pulu pahalı yedide. Yünşen fu sıpsığı tayınıp bir tutaş tarqtış, nakhlaştırışının yolu koyulgalıqı. İstimalçılar istimal beltini ilip dukkanı gelip istimal kılganda bevası tekşürüp hesabatını öçürüp toğırlap çıkırvası bulunduğalıqını tonuşturup mındaq dedi. Konusunu yenisiğe almıştırış boyucu yeğveliş pahaliydi, haksız çaplak çaplap asıraş qatarlıq parabollıqlarını norumdan sırt yolu koyduk. Yeğınımgan xeridarlar körünerli köpeydi. Biz bu setiştin burunki çüşendiriş, setiştin genki kapalat mülazımetini yaxşı işleyimiz. Ürümçi Suning Yigou'nun Hualing dukunida bayramlıq etibar beriş faaliyetleri nurgun istimalçını jalb qildi. Dukan başlığı Wang Liping tonuşturup mındaq dedi. Kralğını aqsız asraş, qaçuş maşinisini sınap işletiş, hava tanışıgış ve televizorını aqsız orındıp beriş qatarlıq faaliyetlerini yolu koyduk. Mal setib alganda faaliyet bağısını sırt yana, devletning yardan puludun mu koşlap bahirmen bulgulu buludu. Qoş yardan pulunun universal salmıqı 35%-dən aşıdı.
2: Şinjan yaxşı jay.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. günüden başlayıp yolga koyuldu. Cumhur Milletinin uluğ güllenişini işğa aşırış, barlıq Cumhur oğul kızlarının ortak intilişi, devletin birlikini qoğdaş, Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş barlıq Cumhur halkının ortak mesuliyeti.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlani illi talıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Senet Radyosu her vakit silege hemrah.

0: Dostanın ki uçurla fakarayımız Abdurimcan'ın ki Kaşkari yolu uçuru Kaşkar şehri paynap yolları koş yönlükte Ravan programlarını yaktırıp anlamadım Mədəb uçuru yolu uçuru Rahmet Badam Taksi Yaxşı mürkeşevin yaxşı tutunuz mu programlarını yaktırıp anlamadım Mədəb uçuru yolu uçuru Uçurla olsa yolla bana mezdep Rahmet uçurlarını yolla duruşunuz ümit kılımız Ubul canlı uçumuz özünün ki Məki tuturu programlarını yaktırıp anlamadık alıqını bildirip Güllerini yolla uçuru Rahmet Şimdi Fukaşa anlayıcımızın uçurunu tapışırıp aldık. Güldürünüzü rahmet, avazlık uçuruladın. Aksu Baynayısın, Turgun Cavustam, yakışma.
1: Herkes uçarken kadar yakışma. Aksu Baynayısın, Azat Kıyılır, Kavuşçu, Müsrevancı'na.
0: Buldu, rahmet uçurunuzu.

Dostlar, nəkəyə uşaqla qarayımız, padi gül almışımız, avazlıq şöyrə yaxşıma. Yaxşım səz. Buldu, rəhmət. Xoşunda seni başqa dostlarla uşaqları qarayımız. Çan ton şuyun ön çən səydiyən. Yaxşımı sizlər ya seçilə, obdan tudunla mı da püçələn yollab sizə? Obdan tuduq, özünüzü obdan tudunuz mu? Şırlağı söylesiniz bol dostumuz, Ravan degen dostumuz gene. Anvarcan Ürkeş'e yakışma programlarını yakışı, yaktırıp anlık aşağı, çaş yasatımız buna. Yani çaş yasatkılı kemedin ayaz deyip. Buldum ben çaşla, benim çeçim sel az düştürdüğüm bir yer var. Çamış çeçimle üstüne baktı. Oranınız dert de sizden dükkanınızın ki. Rahmet dostlar, şırlağı sadamı hıyla duruşanlarını ümit kılımız. Lirik mola şok güldürümüz devamlı o zorunladı buldu. Qadirlik anlayışla, tüvende çöngün orlıqan. Ata ananızda pat pat yoklap durun namlıq naqşını birlikte anlayımız. Merhamet dostlar.

0: Tasarik yaxşılar qaray imiz. Şurlardan Abdikarım ustam yaxşıma.
1: Yolxar ölkəsi ta efendim, sima sey olur, şişey olur, yollara var.
0: Rəhmət yana.
1: Yolxar ölkəsi ta efendim, bir ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü ötü

0: Dostlarım ki uçurlar karayımız avazlık şerden yolu az yakış mı?
1: Ordudan yolu kevri.
0: Hoş.
1: Ağzımız Konya'nın dağcıdan ait ravan ravan kes parımızda.
0: Buldu rahmet ha uçurlar azı damlık yolu yaptıran. Tor taksi aldım et.
1: Kardeşman aklımın uzakmanın üstüne yaklaşırken. Başımızın sırtından yoklar buraydı. Alehvan sonra bu pazarlık hepsideydi.
0: Şimdi rahmet uçurlarınızla. Fatih Gül.
2: Ha yaşım ne kesin.
0: Yaşı mı?
2: Sizi tutmak için rahmet ayağımın satayım. Hiç kolumda ile hiç konuyayım.
0: Rahmet.
2: Orlaştığımda buldu bizim sizi.
0: Buldu programlarını dağını yaktırıp anlayıp duruşunlarını ümit kılınızda sıla. Hoşuna sörmetlik radyo anlısıla. Lerik Moğluk Şokkü'yle devamlı kozorunladı buldu. Emde Turacan Nubul Kasım Orlaşır'ı ki Tağ Gülü namlı Nakşinke onu zorunlasıdımız. Merhamet. Merhamet.

Dostlar, ne kadar uçurlarla devamlı karayımız Kuşağı Taksi yakışı merkezden keşlikiniz güzel bolsa rahman bir gülsün. Kuşağı yol haberi medeniyet yolu garipten şarkı dostluğun aldı da yaptım bolla köp diye uçurunu yollaptı rahmat patı gülüp uçurunuza rahmat. Akman Diyaz, Ahmet Niyaz, Karkaş, Örke Sultan programlarını yaktırıp bozdurulup anlavatımız makuma, makul güllerinizge rahmat. Kadar ilk anlayışla Abdülkasım Ömer Orluğan Gülçümen namlıq nakşını birlikte anlayımız. Merhamet. Merhamet.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanuni 2026 yılı 7. ayının 1. günüden başlayıp yolu koyuldu. Cumhur Milleti ortak gövdesi yığını müstehkemlep, sosyalistik zamanı vilaşkan Şincan kurup çıkaylı.

arman. Tesir köstüdü. Turmuştu bəzi bir kayfiyat ve bəzi bir toyğula sizni bir aram kılıdı. Yak sizni çeksiz şatlıkı çömdürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Bişinizden ötken şu hikayelerini sözləb, minnettar kişilerinizge rahmet etmeyin. Endi anlaydığınızla Qatna Sənət Radiosu'nun sizge rahmet etkin bağ programı sizi.

Tianshan'ın cenubi ve şimalıda türlük faaliyetle ötküzülüp, Zhongzhou bayramı kutluklandı. Altın küz kişiye rahat duygu bağışladı. Meyve çevrelerinin hoşuydu her tarafı taraldı.

Dostlar, şunun bilen, bugünkü sizge rahmet etkum bar programımızını müşahat akırlaştırımız. Programımızı yaktırıp anılgan, programımız katnaşkan barçanlığı köpten köp rahmet. Mikrofon aldı da Gülbostan Abduqadir, nöbetçi muharir Patigül Mehmet.

Kıçtın katı mı kapat? Kava için emen tazlık kağızlarının dərinçisi yanı mı yokur kötürüldü? Ava ötküzüşçallıkı, su sümürüşçallıkı yakışı bulup, hanım kızlarına rahat es kuldurudu. Tən kıçtın katı mı kapat? Kava için emen tazlık kağızlarının dərinçisi yanı mı yokur kötürüldü? Rukiya Obul Qasım tavsiye kılgan bu mesulat doyundumu maskadamdı setiludu. Altın üzük mü kapatı sizini saklap durmaqta.

Şincan'a kilip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şincan'ın kızgın, cüşkün keyfiyatını his kılın. İgiz tağ muzlaki, beypayan kumluktan kötürülgen istitek, bostallıkla itizlikle bu yerde berbere bilen girelişip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi, kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir kitsi sizgi özgücü duygularını bekişleydi. Şincan'a kilip mezilik taamlığı iğiz dedi. Yıkımlık nakşa lerzan sulladın huzurunu. Özgücü medeniyetini his kılın. Şincan yakşı cay. Şincan'a kilişenizde karşı alınız.

Qalbiga güzel arzu isteklerini büküp, yeni bir günü hoş tebessüm bilen kütüb alğan qadirlik dostlar, ätigerlikinle xeyirlik bolsun. Bugün 2026 yıl, 9 ayının 28 günü düşenbe. Dihqanlar kalendarı boyunca 8 ayının 18 günü. Hayatlıqda basqan qadamlaryňyzdan günlä öndürip, mänalyk ýaşamakçy bolsaňyz, çoğun başqalar üçin köprek ýaxşy işlärini kılın. Aq köňül we samimi kalbiňiz bilen hayatnyň her bir betlerge güzel naqşlaryny kaldyryň. Hayat musabygyňyzda tirişip aktyp küç tarqytdyrgan adamlardan bolun. Aq köňül bolyşny hayatdaky asasy melodiýaga aýlandyryp, turmuşga kızgın muamil kılın. Şundala turmuşyňyz mänilik, ähmiýetli hoşal huram ötüdi. Qadirlik dostlar, upuqning sözlüşi bilen yeni bir günni tabassum ilkide kütüb aldık. Güzel arzularımızı işqa aşırış yoludaki yeni bir günümüz başlandı. Ümit kütolgan güzel seherde, sila bilen 107.4 xeylik seher programımız arqalıq sırdışış pürsüdegi erişkinimizden tolumu xursanmız, seherden başlangan barlıq işlerinle könüllük bolsun. Mən Riyasa Cedil Raba Anıver. Qadirlik dostlar, programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqo əbçisi Sılışıdin namaz qadamda anlatıldı. Programımızda Sılışıdin əbçisidimi alışanlarını qarışalımız. Qadirlik dostlar, bugünkü programımız qatüvənki məzmunla uğurlaşdırıldı. Aval turmuş bilimlərə sahibimizdə keçdə yaxşı uxlayalmaydı qalla çüşdə çeniqib sınab baxsı boludu. Şəkilat çüşdün burun yeşki teyxim olmaz kili doğdu gen məzmunlarda sözləb yerimiz. Programımızın sağlamlıq savatları sayıyı pisirə. Tamaqını yaxşı yeməslik mu, təşvişlinişini kəltürüb çıxırdı. Yuqur dərəcədə yıraqını körəlməydi qalla, qatlıq hərəkət qılsa körməs bulub qalıdı o qatarlıq məzmunlarda savat sözləb yerimiz. Qeynəmsi dostlar, deyik, tanla programımızdan təfsili məzmunlarda bulsun.

Aylanış, iş, tövengi şunguş katarlık hareketlerle şoğullanğanda bu hareketler közünü yumup açıkça köz almasının besimini aşırı betirirken. Bu közge kattık bir muştekkenge beraber bulup körüş torberdisi acırap getirirken. Yenik bolğanda kısmen körüş kuvvetini əsli keltürgülü bulurken. Eğirak bolğanda onşalmay köz alması yegileş ahvalları görüldüken. Qadirli dostlar, ictimoiy davomliq programımızga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Hamda do'stlarga bo'yin umurtqisi yaxshi bo'lmagan kishilar yoga mashq qilganda ehtiyot qilish kerak degan mazmunni so'zlab beramiz. Yoga mashqi butun badanni rohat ozod qiladi. Uning qarshilashish harakatiga o'xshash kuchlik zarba xarakteri yo'q. U bir qadar yiqimli harakat. Ammo yoga mashq qilishdimi belgili kuş asası buluşu gerek. Yani evrişimliki koyulduğun talep bir kadar yokri. Bazıla uzun mezgil üstelge yepişvelip hizmet kılgaşka, boyun umurtkısı kesilige girip da bulgan boludu. Aldığı ilgiliş, beşini tüven kılış, katarlık, yoga hareketleri eksce boyun umurtkısının yükünü iğırlaştırıydı. Bazı lepek yumuşak kesili ya ki tiz boğumu kesili bar kişiler yoganın tiz hareketini meşk kılganda asalla yerim aysuman kömürcek zahmılınış, muskul sözülüp zahmılınış katarlıklarını keltirip çıkırdı.

Hürmetlik radio anlayıcılar, 107.4'dan Xeylik Sarı programımıza devamlaştırmaktımız. Hem de Selani 107.4 Katna Sanat Radyosu'nun bugünkü bütün günlük programlarının anlatılış vakti ve bir kısım programlarının kısıkçı mezmundan haberde akılımız. Hazır anlatılıvatkan 107.4'dan Xeylik Sarı programımız ahırlaşkandan keyin saat 7.30'da Vatan Menin Ailem programı seyrek tanladı buludu. Saat 8.30'da Ertegenlik Haberler programısı. Saat 9.15'de Ertegenlik Yıllarınızı Bizamra programısı. Saat 11'de Sepranızı Bizsırdaş programısı. Saat 12'de Minin Abdumobulun programısı. Bunun da en yeni Abdumobul uçuruları, Abdumobul'a ait bilim savatla, Abdumobul CD-CD biliş doğrusuzluk uçuruları yıktanladı buludu. Saat 13'de Çüşlük Yollarınızı Bizamra programısı. 107.4 Katnan Sanat Radyosu'nun her gün 3 saat 13'den 15'ki canlatıldığan Çüşlük Yollarınızı Bizamra programısı Çüşlük aramağınızda ehmiyetli kılgısı. Saat 15'de Kanunsuz Gemra programısı. Saat 16'da Sizgi Rahmet Etkumbar programısı. Kişiyle arasındaki mühre muhabbet tavsiye kılındığan yakşı iş, yakşı adamla arkalık aktif güç tarqıtırgan bu programının ganimet damlarını kolda berip koyman. Saat 17'de Gülgünçiler programısı. Saat 18'de Katnaş Liniyası programısı. Saat 19'da Keşik Yollarınızı Bizamra programısı. Saat 20.30'da Şincan haberlerini anlayısıyla. Saat 21.15'de Tan Tarbiye ve Sağlamlık programısını anlayısıyla. Bu programımızda en yeni tan tarbiye haberleri, çenikiş bilimleri, sağlamlık sabahları diktanladı buludu. Saat 22'de Sapranızı Bizsırdaş programısı anlatılıdı. Saat 23'de Xeyirlik Akşam programısı. Bunun da yakınlık nakşi müzikle köngül aramaladı buludu. Saat 24'de Sizge Rahmet Etkumbar programımızı anlatılıdı. Saat 1'de 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun bütün küllük anlatışı ahırlaşıdı.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjan radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Vatan mening oilam programmasi.

dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her güne her kıl tesirlik hikayeler barlık gelmekte. Eğer bu hikayeler sizni tesirlendirgen olsa, minnettarlıkınızda ayırma. Kaderleşini ögünün. 107.4 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeler bilen sizni tesirlendirdi.

0: Beijing vakti saat 8.
1: Avtomobilda, uyda, şundaqla her cayda 174 Qatnaş Sanat Radyosu'nun programlarını anla. Xuşal minutlarda, gönlünüz yerim çağladı. Yardım